0: ürünü onun göğsünü kabartır, hem kişisel hayatında mutluluğu yakalar, hem de mesleğinin genel gelişimine ve diğer meslektaşlarına katkıda bulunur. Bu sebeple kişi mesleğinde yetişme aşamasında da, ustalık aşamasında da sürekli bir kemal yolculuğu içinde olmalı, mesleği sürdürecek haleflerini de aynı yolculuğa ortak etmelidir. Adil olmak. Toplumdaki her bir meslek sayesinde toplumun diğer fertlerine ihtiyaçları olan ürün ve hizmetler sunulur. İhtiyaçların görülmesi ise meslek erbabının işlerini olması gereken biçimde yapmasıyla, hile ve aldatmalardan uzak kalmasıyla mümkündür. Eksik, bozuk, hatalı ürün ve hizmetler hem onların üretilmesinde kullanılan insan gücüne ve maddi kaynağa hem de ihtiyaçlarını gidermek üzere onları temin eden kişilere zulümdür. Zira zulüm, bir şeyi olması gerektiğinden farklı şekilde icra etmekle ortaya çıkar ve yapandan başlayarak tüm topluma zarar verir. Aynı geminin yolcularından birinin geminin zeminini delmesi, geminin batmasına ve tüm yolcuların felaketine sebep olur. Sevgili dostlar, görev ve sorumluluklarımızdan sizlere bahsedeceğimiz sonuncusu, sosyal ilişkilere dair görev ve sorumluluklarımız. Güzel başlangıç. Bir toplumda davranışları denetlemeye yönelik benimsenmiş ve örf haline gelmiş kurallar vardır. İnsanlar bu kurallar sayesinde toplum içinde ve bir arada yaşarlar. Adab-ı muaşeret, görgü kuralları, sosyal davranış kuralları, nezaket kuralları gibi isimlendirmelerle de anılan bu kurallara uymak, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olacak güzel bir başlangıç adımı atılmasını sağlar. Toplumsal ayar. Sosyal davranış kuralları, hukuk kuralları gibi yazılı değildir. Bu kurallara uyanlar, takdir edilmek dışında bir ödül kazanmaz. Uymayanlar da ayıplama dışında bir yaptırımla karşılaşmaz. Ancak bir topluma giren kişi, bunları diğer insanların münasebetlerinde göre göre, çevresinde gözlemleyerek zamanla öğrenir. Bu kurallar, her toplumun kendi gelenek ve kültür değerlerine göre şekillenir. Her birinde az ya da çok benzeşen ve değişen yönler vardır. Ancak öz hepsinde aynıdır. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, karşındakine de öyle davran. Bu davranış kuralları dinin esaslarıyla çelişmediği sürece Müslüman birey tarafından dikkate alınır. Güzel ahlakın tezahürü. Dinimiz insanların birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmalarını ve güzel geçinmelerini emreder. Bir toplumda güzel geçimin yerleşmesi de bireylerin birbirlerine karşı saygılı, diyarkam, alçak gönüllü olmalarına bağlıdır. Herkes için farklı. Sosyal davranış kuralları, insanlar birbirini daha yakından tanıdıkça, aralarındaki sevgi güçlendikçe, açık kalplilik ve samimiyet geliştikçe daha farklı bir boyut kazanır. Belki başlangıçta şekilcilik gibi gelen bu kurallar, zamanla muhatabımıza ve onunla oluşturduğumuz ilişkiye gösterdiğimiz hassasiyetin bir göstergesine dönüşür. Önceleri kişiye yük gibi gelse de, zamanla ince bir zevk halini alır. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki Din ve Hayat programında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden ve ilk olarak Medine döneminden bahsedeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bana ölümsüz bir hayat, ihtiyarlığı olmayan bir gençlik verebilir misin? Beni daima sağlık içinde tutabilir misin? Hiçbir zaman yoksulluk ve ihtiyaç içinde bırakmadan, her zaman zenginlik içinde yüzdürebilir misin? Buna gücün yetmezse benden ne farkın var?

Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla.
Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine

göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamak

güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Bir lücce-i bi sahildir. Onda alim geçinen cahildir. Cehle hak mevt dedi ilme hayat. Olma hem hali güruhi envat. İlim sahili olmayan bir denizdir ki onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölülerle aynı durumda olma.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

ریا. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de herhangi bir hayrı gösterişçe yaparsa Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır buyurdu. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunması, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkaları görsün diye açıktan yapmasıdır. İyilikleri, amelleri ve ibadetleri sırf başkaları duysun diye yapmak da sümadır ki, bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatler elde etme amacı vardır. Eğer yapılan iyi amellere ve ibadetlere riya karışırsa, Allah katında bunların hiçbir değeri kalmaz ve kişi ahirette umduğunu bulamaz. Hatta insanların dışarıdan bakarak takdir etmelerine karşın, kişinin tutum ve tavırlarında Allah rızası bulunmayıp gösteriş çabası ön plana çıktığı için mükafat alması bir yana, kişi cezalandırılmayı hak etmektedir. Hazreti Peygamber'de riya maksadıyla yapılan davranışların ahirette açığa çıkacağını şöyle haber vermiştir. Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurma olduğunu ortaya çıkarır.

İnsanı riyakarlığa sevk eden sebeplerin başında kendini beğenme duygusu gelir. Kötülenmekten korkma, şan, şöhret ve bir takım menfaatlere ulaşma isteği de insanı riyakar olmaya iten sebeplerdir. Başkaları tarafından takdir edilme ve beğenilme insanın nefsini okşayan bir durumdur. Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzusu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır. Zamanla insanların yanında başka türlü yalnız

yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve iki yüzlü bir kişiliğe bürünür. İnsan bazen de başkalarının kendisini tenkit etmesinden, kınamasından ve ayıplamasından korktuğu için doğru olduğuna inandığı davranışları terk eder. Yahut bir takım menfaatleri gözeterek doğru olmadığına inandığı davranışları sergileyebilir. Böylece insanlara eylemleriyle yalan söyler ve insanları eylemleriyle aldatır. İnsanları dünyada bu şekilde aldattığını düşünen riyakarın bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konur ve böylece hak ettiği gerçek karşılığı bulur. Bu bağlamda Resulullah kendileri için en fazla korktuğu şeyin küçük şirk olduğunu söylediğinde, "Ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir?" diye soran ashabına şöyle cevap vermiştir. "Riyadır. Yüce Allah kıyamet gününde kullara amellerinin karşılığını verdiği zaman onlara dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın acaba onların yanında bir mükafat ya da hayır görebilir misiniz?" diyecek. Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah kullarının bütün yaptıklarını görür. Onların kalbinde olanı, yani neyi hangi niyetle yaptıklarını çok iyi bilir. Efendimiz bu hususta, "Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar." buyurmuştur. Ayrıca ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. "Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır." buyurarak niyetin güzel davranışlara ibadet değeri kattığını ifade etmiştir. Bunun için kul ibadetlerini eda ederken yahut davranışlarını şekillendirirken Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket etmelidir. Hazreti Peygamber'in bu bağlamdaki ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. "Sen onu görmesen de o seni görmektedir" ifadesi bu bilinci hatırlatmaktadır. Dolayısıyla asıl olan ibadet olsun, hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak, aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet yapmak, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak, gizli yapma imkanı olduğu halde gösteriş için bazı ibadetleri açıktan yapmak, riyanın en tehlikeli olanıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, bir kişinin namaza durup da başka birisinin kendisine bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesini gizli şirk olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Allah namazlarını ciddiye almayıp namazlarıyla gösteriş yapanları kınamaktadır. Çünkü ibadeti Allah'a itaat için değil de insanların beğenisini kazanmak veya dünyevi bir makam edinmek beklentisiyle yapmak, ibadete bir nevi şirk karıştırmaktır. Bu şekilde ibadete karışan riyanın az olması da şirke düşme tehlikesini ortadan kaldırmaz. Bu doğrultuda Hazreti Peygamber'in ibadetlerin eda edilişinde gizliliği tavsiye ve teşvik etmesi, ibadetlere riya karışmasını önlemek açısından önemlidir. Konunun önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de, içerisine riya karışan ibadet ve amelin özünün yok olacağından, kuru bir davranıştan öte geçemeyeceğinden, müminlerin Allah'a kullukta riyadan uzak durmaları gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca riya ve riyakarlık münafıklara nispet edilerek şöyle buyurulmuştur. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay

nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. ...16. cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa, daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, bileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulunduğu

Durduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık.
Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar
ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kol parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git. Çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et.
ta ki

Seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar size sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da
onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve "Biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik" dediler. Firavun şöyle çıkıştı: "Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız." Onlar şu cevabı verdiler: "Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik: "Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç." Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. "Ey İsrailoğulları, böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa?" Şöyle cevap verdi: "Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim." Allah, "Fakat" dedi, "biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı." Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz?" Şöyle cevap verdiler: "Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı." Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, "İşte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu" dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, "Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin" demişti. Şöyle cevap verdiler: "Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." Musa dönünce dedi ki, "Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?" O şöyle cevap verdi: "Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de
İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu, peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve ona attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi, hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen, bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle.
Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Hamid. Hiçbir övgüye muhtaç olmadan zatıyla övgüye layık bulunan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı ikramlarken bilinmeyi dileyen, Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. İyilik, güzellik ve erdemlilikte niteleyip övmek anlamındaki hamd kelimesinden türeyen Hamid esması, övülen, övgüye layık bulunan anlamına gelir. Allah'ın Hamid oluşu, hiçbir yerginin kendisine zarar vermemesiyle, kimsenin övgüsüne muhtaç olmadan zatıyla övgüye layık bulunmasıyla tecelli eder. Rabbimiz Kitab-ı Mübin'de kendini tanıtırken, zatının özelliklerini anlatırken de hamdin yalnızca kendisine ait olduğunu tekrar tekrar ifade eder. Aslında kullarına, yani bizlere hamd etmeye en çok kimin layık olduğunu ve nasıl hamd etmemiz gerektiğini öğretir. Kulun hem hal diliyle hem kal diliyle Rabbini övgülerin en güzeliyle takdis etmesi gerekir. Ama nasıl? Neden? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Kimler kendisine karşı mahcubiyet duyulacak kadar teşekkür edilmeye ve övülmeye layıktır? İyiliğini gördüğümüz, beklediğimizden fazlasını bulduğumuz kimselere karşı böyle hissederiz, değil mi? İkili ilişkilerimizde bazen öyle beklenmedik güzelliklerle karşılaşırız ki teşekkür etmekten kendimizi alamayız yahut ne kadar teşekkür etsek bize az gelir. Hastalandığımızda kapımıza komşumuzun getirdiği bir tas çorba mesela, en dar zamanımızda dostumuzun cebindeki parasını çıkarıp bize vermesi, ailemizle bir imtihan yaşadığımızda birinin çıkıp ortalığı yatıştırması, bizi darboğazdan çıkarması. Küçücük gibi gözüken iyilikler bazen hayatımız boyunca unutamayacağımız hayırlara dönüşür. Her hatırladığımızda burnumuzun direği sızlar, vefa borcu hissederiz o insanlara karşı. Nasıl karşılığını vereceğimizi bilemeyiz, ne yapsak az gelir yüreğimize. Hep övgüyle anarız, hep hayır konuşuruz arkasından. Peki ya Rabbimiz, o bütün bu hayırların, iyiliklerin neresindedir? Hangi hayır onun izni ve bilgisi dahilinde olmadan bize ulaşmış olabilir? Yahut şöyle düşünelim, Allah izin vermese hangi iyilik bize dokunabilir? Hepsinin bana ulaşması için önce Rabbimin izninden geçmesi gerek değil mi? Yani o hayrı, iyiliği, güzelliği bana ulaştıran aslında Rabbimdir. O hayrın bana ulaşmasını dilediği için bir kulun aklına beni düşüren de Rabbim, o kimsenin içine merhamet koyan da, yapmasını ilham eden de, sonra o kimsenin eliyle bana ulaştıran da Rabbim. Peki benim aklıma Rabbim neden gelmez? Nimeti kuldan biliriz hep. Bizim belki de en büyük gafletlerimizden biridir bu. Rabbimiz bizi affetsin. Eskilerin evlatlarını büyütürken babalara hürmet için tembihleri vardı. O sizin veli nimetinizdir derlerdi. Eve rızık getiren, baş üstüne dam koyan, yol açan, okutup adam eden babaya hürmeti en içten şekilde hissederdi evlatlar. Saygıda kusur etmezlerdi. Veli nimet sözünün asıl sahibi Allah'tır işte. Bizi yaratan, büyüten, bir anne babanın eline emanet eden,

İnsanların kalbine sevgimizi koyan, ne yaparsak yapalım bizi merhametiyle sarıp sarmalatan, insan olup hayata karışmamızı sağlayan Allah da aslında. Aklımız başımıza erene kadar onların himayesinde bizi tutan ve sonra nimetin asıl sahibinin kim olduğunu hayatı okuyarak görmemizi, fark etmemizi isteyen Rabbimizdi. Bizi asıl terbiye eden, perdelerin ardında varlığını gizleyen Rabbimiz. Bizse herkese teşekkür ettik, minnet duyduk, övdük ama Rabbimizi unuttuk. İnsan nisyanla bilinir. Unutmak bizim tıynetimizde vardır. Bunun için hatırlatılmaya da ihtiyacımız var. Rabbimiz bizi hatırlatıyor şimdi. Hamid olanın, övgülerin en güzeline layık olanın kendisi olduğunu hatırlatıyor. Gözü verene teşekkür etmeyi unutup gözümüzde bir sıkıntı olduğunda koşa koşa gittiğimiz doktorun bizi iyileştirdiğine inanıp ona şükranlarımızı sunmaktan, rızkı verenin Allah olduğunu unutup eve gelen rızkı eşimizden yahut kendi işimizden bilmemizden bizi sıyırmak istiyor. Hepsinin gerisinde Allah var. Hepsinden çok övgüye layık olan O. Veren O. Almak isterse alacak olan da O. Almasına ve vermesine kimsenin mani olamayacağı da O. Ondan başka her şey birer gölgeden ibaret. Fark edebilmeyi nasip etsin Rabbimiz. Yahu! O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Mümin, belli aralıklarla hayatını gözden geçirir. Odak kayması yaşadığı durumlar varsa kendini yeniler, hedeflerini yeniler. Neyi nereye koyduğuna bakar, yerine yakışmayan varsa değiştirir. Her şeyi doğru yere koyana kadar bu böyle devam eder. Bu yüzden müminin bir günü bir gününe eş değildir. Hep hayrı artar, hayatı hep anlamlıdır. Benim de Rabbimi hayatımın neresinde tuttuğuma bakmam gerek. Bir fenalığa tutulduğumda direkt aklıma gelen, kalbime düşen Rabbimken, bir iyiliğe layık görüldüğümde kalkıp da o iyiliği bana ulaştırana teşekkür ediyor Rabbimi unutuyorsam, bu işte bir yanlışlık var demektir. Allah Hamid olduğunu söylüyor. Ben her namazımda Rabbim Hamidun Mecid'sin diyorsam bunu içselleştirmem gerek. Evet, ne nimet geliyorsa Rabbimdendir. En büyük hamd ona olmalı. Allah'ın benim şükrüme ihtiyacı yok. Benim övmemle yahut yermemle de zatının makamına bir şey dokunmayacak ama benim Rabbime hamd etmeye ihtiyacım var. O yüzden durmadan Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. Alemlerin Rabbi, bak nefsim, ama seni de unutmadı. Neler verdi bak. Seni ne kadar kıymetli görüyor. Sen onun için değerlisin diyorum. Kendimi hatırlatıyorum. Rabbimi hayatımın içinde tutuyorum. Ne dedi Rabbim? Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu, kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah, günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Ben başımı bu yola koydum. Hidayet benim en büyük derdim. Benim hayatımda Allah'ın sevgisinden, onu anlatmaktan, dinini yaşamaktan, ki yaşamak da bir cihattır benim için, daha önemli olan ne varsa hepsini yeniden düzenlemeliyim. Malım, ailem, sahip olduklarım, durmadan teşekkür ettiklerim, beni Allah'a teşekkür etmekten, hamd etmekten alıkoyuyor mu? Sahip olduklarımı Allah'tan daha çok seviyor muyum? Dile gelince, haşa dediğim şeyi kalbim reddediyor mu? Ben bundan mesulüm. Dilerim ki Rabbim hiçbir vasıtaya tevessül etmeyenlerden eylesin beni. Yalnız ve yalnız kendine hamd edenlerden olabileyim. Alemlerin Rabbi, hamda layık olan ya Hamid, beni sana hakkıyla hamd eden, bütün sahip olduklarını senden bilen, senden başka kimseye minnet etmeyen halis kullarından eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.
Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 21 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu: Peygamberlere iman. İnsanın yeryüzü serüveni ve insanlık tarihi bir peygamberle başlar. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Allah, hak, hakikat, hikmet, merhamet ve güzel ahlak yolunda insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiştir. Hazreti Adem'le başlayan bu nebevi silsile, rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinde tüm peygamberlerin aynı silsilenin mensupları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere ve onların Allah'tan getirdiklerine inanmak, İslam'ın temel inanç esaslarından biri olarak emredilmiştir. Peygamberlerin sayısıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, "Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var" ayeti, gönderilen peygamberlerin sayısının Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygamberle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bir hadis: "Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir." Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, haftanın ilk iş gününde. Diyanet Radyo'da huzurun frekansında yine birlikteyiz sizlerle. Ankara güne yağmurlu uyandı. Toprağa düşen her damla nasıl yeniden hayat veriyorsa bizlere, gönüllerimize de aynı ferahlığı, aynı bereketi getirsin inşallah. Bugünümüz huzurla, sükunetle, hayırla dolsun diyoruz. Bendeniz İlker Uykal. Programı genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç'le hazırlıyoruz ve yayın masasında da, teknik masada Turgay Doğanay bize eşlik edecek ve bir saat boyunca sizlerden gelen mesajları tasnif edecek, gelen eserleri arşivleyecek ve sizlere ulaştıracak. Dolayısıyla güçlü bir başlangıçla haftaya başlıyoruz. Önümüzdeki bir saat boyunca gazete manşetleriyle, günün öne çıkan başlıklarıyla ve son dakika gelişmeleriyle gündemin nabzını birlikte tutacağız. Sizler de mesajlarınızla bu güzel yolculuğa ortak olabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sesimizin ulaştığı her haneye, 81 ilimize ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize her gönle selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hazırsanız yeni haftaya birlikte güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Hayırlı sabahlar.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Evde, iş yerinde, yolda ve trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gönülden kolaylıklar diliyoruz. Özellikle yollarda olan sevgili dinleyicilerimize seslenelim. Ankara'da yağmur var, yollar ve zemin kaygan. Görüş mesafesi özellikle şehirler arası yollarda yer yer düşebilir. Lütfen siz de hızınızı düşürün. Takip mesafenizi de trafikte, yoğun trafikte koruyun. Yolunuz açık, varacağınız yer hayırlı olsun inşallah. Okul yolunda olan evlatlarımıza Rabbimizden zihin açıklığı, gönül ferahlığı diliyoruz. Kaleminiz güçlü olsun diyoruz, ufkunuz açık olsun diyoruz. Ve evinde yeni güne başlayan, ocağını yakan, çayını demleyen tüm dinleyicilerimize huzur, sağlık ve afiyet dolu bir gün temenni ediyoruz. Yağmurun rahmetiyle birlikte gönüllerimize de sükunet, hanelerimize bereket gelsin diyoruz. Tabii gündem deyince ve Mayıs ayının ilk günlerinde bir anda hava sıcaklığının düşmesi ve Türkiye'nin dört bir yanında yağmurun kendini göstermesi gündemi bir anda yağmur gündemine çevirdi. Hatta öyle ki Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi ve özellikle şehirler arası yollarda kar etkisini gösterdi. Dün geceden sabaha yolda olanlar ve bu bölgelerde seyredenler bunu rahatlıkla görebileceklerdir. Eğitime kar engeli verildi. Kar engeli nedeniyle eğitime ara verildi. Yine olumsuz hava koşulları ile ilgili son dakika gelişmeleri. Bursa'da yoğun yağmur vardı ve yağış nedeniyle taşkın ortaya çıktı. Bazı evler bu anlamda su baskınına uğradı. Tokat'ı sağanak ve heyelan vurdu ve bir istinaf duvarı çökmüş. Sivas Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol trafiği açıldı. Yine Tokat'ın bir başka mahallesinde de istinaf duvarının yağış nedeniyle, yumuşayan toprak nedeniyle çöktüğü haberi haber ajanslarına düşüyor. Bir başka haber, Mardin'de hortum sağanak oldu ve bu anlamda 4 kişi yaralandı. Yağmur gündemi, olumsuz hava şartlarının sebep olduğu bir takım gelişmeler böyle. Peki ne kadar sürecek bu yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları? 2 gün daha yurdun belli bölgelerinde kış devam ediyor ama sonrasında bahar geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Mayıs başında Rusya üzerinden gelmişti hava dalgası ve yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. Tam 29 ilimizde sarı kodlu uyarı yayınladı meteoroloji ve tahminlere göre İzmir ve Muğla'nın ve bazı ilçelerinin de aralarında bulunduğu 19 ilde kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor. Sıcaklıklara dair hava tahmin raporlarını da yine önümüzdeki dakikalar itibariyle sizlere aktaracağız, sizlerle paylaşacağız. Tabii sizler de programımıza katılabilirsiniz. 0533 013 80 90 numaralı Diyanet Radyo hattından bizlerle buluşabilirsiniz. Mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Eserlerinizi isteyebilirsiniz ve sizlerin istekleri çerçevesinde de yine günün huzurunu, bereketini, güzelliğini sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyiniz. Birazdan manşetlerle tekrar sizlerle olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız, huzurla dinliyorsunuz ve sizleri gündemden haberdar etmek üzere son dakika haberlerini, gündemden başlıklarını paylaşıyoruz. Şimdi de sırada gazete manşetlerimiz var. Sabah gazetesiyle başlayalım. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu başlığını görüyoruz birinci sayfada. İstanbul narkotik şubeden film gibi operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklanmış. Pilav değil uyuşturucu sattılar deniyor. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek bu şebeke çökertilmiş. Yine kadın kuaförü, bujiteri gibi, tekel bayi gibi görülen bazı iş yerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlenmiş. Ve buralara da operasyonlar gerçekleştirilmiş. Hakikaten kötülük sınır tanımıyor sevgili dinleyiciler. İnsanların belki de çok masumane bir şekilde karınlarını doyurmak için veyahut

Başka haber. Yabancı öğrencide hedef 1 milyon. İkinci ilim yayma ödülleri istişare kampında akademisyenlerin hazırladığı 8 maddelik yol haritası kamuoyuna sunuldu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de 350 bin uluslararası misafir öğrenci var. Bir öğrenci 10 turist kadar ekonomik katkı sağlıyor. Batı'nın akademide nasıl beyin göçünün merkezi haline geldiğini konuşuyorduk. Şimdi Türkiye bu yola girdi. Uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çıkması lazım diyor. Hürmüz'de yüksek gerilim, ABD ve İsrail askeri yığınağı sürekli artıyor. ABD-İsrail-İran barış masası kurulamıyor denmiş. Haberin ayrıntısında yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında bir spor haberi var. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı siyahlılar 7. kez kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı deniyor birinci sayfada. Yine manşetlerle devam ediyor olacağız. Sizler de programa katılabilirsiniz. Az önce zaten bunun anonsunu gerçekleştirmiştik. İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra Hanım ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemiş bizlerden. Hay hay, hemen kaydımızı aldık. Yine bir başka dinleyicimiz. Selamun aleyküm. Diyanet radyo çalışanları ve dinleyenlerine hayırlı sabahlar diliyor demiş. Ve eserini bizlerle paylaşmış. Fatih Sultan Mehmet Han ezgisini istemiş. Eğer mümkünse bakalım akışımıza, eğer varsa onu da paylaşalım. Tabii bu arada Cihan Padişahı, İstanbul'un Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatının yıl dönümüydü. Rahmetle ve minnetle yad edelim. Bir çağ kapattı, yeni bir çağ açtı. Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar oldu. Ve sadece şehirleri fethetmekle kalmadı, adaletiyle, ilmi ve hoşgörüsüyle gönülleri de fethetti. Ruhu şad olsun diyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Manşetlerle gündeme dair haberleri paylaşıyoruz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına göz atalım. Kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özel açıklamaları yer buluyor birinci sayfada. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek vermiş ve hepsinin kapısını çalıyoruz demiş Mehmet Şimşek. Varlık barışı ile ilgili detayları anlatmış. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalınmış sevgili dinleyiciler. 24 gayrimenkul 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar varmış. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecekmiş. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar TL'yi buluyormuş. Bu arada varlık barışı düzenlemesiyle ilgili son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacakmış. Mehmet Şimşek ve ekibinin hazırladığı varlık barışında Cumhurbaşkanı oran belirleme yetkisine sahip olacak. Bildirilen varlığın türüne, tasarruf edilecek yatırım araçlarına, finansal sistem içinde tutulma sürelerine göre Cumhurbaşkanı farklı oranlar belirleyebilecekmiş. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bir başka başlık. Masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor. Trump, İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgedeki ABD uçaklarının sayısı da arttı. Rahat uyu cennet kuşum, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederken Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Burada annesinin sözleri hakikaten hepimizin gönlünü dağılıyor. Gülden Ağoğlu üzerine Türk bayrağı serdiği tabuta kapanıp cennet kuşum diyerek ağlamış. Son virajda altın öneriler. Tabii çocuklarımızın sınav dönemleri başlıyor. Özellikle iyi bir lisede okumak isteyen, bunun için gayret gösteren ortaokul öğrencilerimizi zorlu bir sınav bekliyor. Zorlu sınav beklediklerini kendi kızımdan biliyorum. Sevgili dinleyenler, hakikaten çok ciddi şekilde bir çalışma sarf ediyor. Evlatlarımıza inşallah istedikleri yolculukta, istedikleri hedeflerine ulaşma noktasında azim ve gayretleri daim olsun diye dua ediyoruz. Son virajda altın öneriler başlığını görüyorum birinci sayfada. LGS'ye 6 hafta kaldı. Son haftalar öğrencilerin bilgilerini pekiştirdikleri, eksikliklerini kapattıkları bir zaman dilimi. Bu süredeki adımlar çok kritik. Peki bu 6 hafta nasıl değerlendirilmeli? Bu anlamda uzmanların görüşlerine birinci sayfada yer veriliyor. Hakikaten çok zor bir süreç. Bir taraftan üniversite sınavında mesela lise öğrencileri ter döküyor ama üniversite sınavının tekrarı var. Ancak LGS'nin yok. O yüzden iyi bir Anadolu Lisesi olabilir, Fen Lisesi olabilir, iyi bir devlet okulunu kazanmak isteyen öğrencilerin gerçekten çok ciddi şekilde çalıştıklarına şahit olabiliyoruz veliler olarak. Rabbim zihin açıklığı versin, hedeflerine ulaşmayı nasip etsin. Yeni Şafak gazetesi. Gazze'de kan kalmadı, abluka altında insani kriz alarmı. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor. Tıbbi malzeme bitmiş ve acil durum bildirimi yapılıyor. Türkiye'den Sumu'da 15 tekneyle destek, yarın yola çıkacaklarmış Marmaris'ten. 15 tekne küresel Sumut filosuna dahil olmak için yarın yola çıkmaya hazırlanıyor. Farklı ülkelerden yaklaşık 200 aktivistin yer aldığı filoda sadece sağlık çalışanları ve tıbbi malzemelerin bulunduğu özel bir yardım teknesi de yer buluyormuş. Manşetlere geri döneceğiz elbette. Tabii sizlerin mesajları da gelmeye devam ediyor. Hayırlı sabahlar dileyen sevgili dinleyicimiz. İstanbul Tophane'den size selamlar. Okul yolundalarmış ve bizi de heyecanla dinliyorlarmış. Rümeysa, Zehra, Ayşe ve Ebrar'ın da selamları var. Aleyküm selam. Sıradaki eseri tüm sevdiklerine armağan etmişler. Tam da LGS'den bahsetmişken sevgili kardeşlerimiz herhalde lisede okuyorlardır. Onlara da zihin açıklığı diliyoruz. Üniversite sınavına böyle son düzlüğe girilirken onlara da başarılar diliyoruz ve güzel eserleri Diyanet Radyo'da sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Günün yeni saatinde saatlerimiz 8.08'i gösteriyor. Sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Gündemin başlıklarına şöyle bir göz atalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Tabii gözler şimdi kabinede, acaba Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bu soru cevabını bekliyor. Toplantıda Orta Doğu'daki savaş çerçevesinde yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonominin gündemi ele alınacak. Ve tabii ki 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasının da kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılıyor. Yine yasama, yürütme ve siyasetin gündemi yoğun.

Bugün ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Dış politikada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüşecek. Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerinde uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. Sevgili dinleyiciler, haber kaynaklarından ve başucunuzda tutmanızı tavsiye ettiğimiz bir haber kaynağı olarak Diyanet Haber'de hangi haberler öne çıkmış? Onları aktaralım sizlere. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpakuş'un açıklamaları var. Diyanet İşleri Başkanımız Paris'te DİTİB zirvesine katıldı ve açıklamalarından öne çıkan haberler, mesajlar şunlar. Peygamber Efendimizin örnekliğinde inşa etmemiz, korumamız ve yaşatmamız gerek en önemli yapılardan biri, şüphesiz ve belki de en önemlisi aile kurumumuzdur diyor. Aile insanlık için en hayati kurumdur ifadesini kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguş, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkat çekerek, bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu sizler olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Yarım asrı aşan bir geçmişin, emeğin, sabrın ve fedakarlığın neticesi olarak burada organize olan Türkler artık bu ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ifadelerini kullanıyor. 1986 yılında kurulan DİTİB'in 40 yılı aşkın süredir Fransa'daki Müslümanların dini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir çatı kuruluş olduğunu söyleyen Başkan Arpaguş, yüzlerce dernek, onlarca bölge ve geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren güçlü kurumsal yapısıyla DİTİB, sadece kültürel bir organizasyon değil, aynı zamanda aidiyet, dayanışma ve sorumluluk bilincinin kurumsallaşmış halini ifade etmektedir, diyor. Tabii burada Diyanet İşleri Başkanımızın ifadesini önemsediğimizi bir kez daha belirtelim. Aile kurumuna dair mesajları son derece önemli. Son günlerde yine bazı odaklar tarafından ne yazık ki tartışma sebebi haline getirilen aile kurumu. Biz de bugün her gün olduğu gibi kelime kutumuza bir söz bırakalım isterseniz. Bugünün kelimesi de aile olsun. Malumunuz sadece aynı çatı altında yaşamak değildir aile. Sevginin, merhametin, sadakatin ve sorumluluğun hayat bulduğu en güçlü bağdır. Kadın, erkek ve çocuklar temel yapı taşıdır ailenin. Ve aile toplumun temeli, milletin de en sağlam kalesidir. İnancımızda da aile huzurun ve sükunun adresidir. Kur'an-ı Kerim'de eşler arasındaki bağ, sevgi ve merhamet üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla aile korunması gereken bir emanettir. Yine hukukumuzda da aile açık ve güçlü bir şekilde güvence altındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 41. maddesinde ailenin toplumun temeli olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Bugün ne yazık ki aile kurumunu zayıflatmaya, değersizleştirmeye yönelik bazı yaklaşımlara şahit oluyoruz üzülerek. Oysa güçlü bir birey güçlü aileden, güçlü toplum da güçlü ailelerden doğar. Aileyi korumak geleceği korumaktır diyoruz. Aileyi güçlendirmenin toplumu ayakta tutmak olduğuna inanıyoruz. O halde bugün ailemize daha çok sarılmamızın vaktidir. Sevgimizi çoğaltmanın, bağlarımızı daha da kuvvetlendirmenin vaktidir. Kelime kutusuna bugün aileyi koyduk ve bu kelime hepimize işte bu büyük sorumluluğu hatırlatıyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz güzel eserlerle. Diyanet Radyo'da güvenle dinliyorsunuz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Birbirinden güzel mesajlar gelmeye devam ediyor Diyanet Radyo'da. Sevgili dinleyicilerimiz mesajlarını, duygularını ve düşüncelerini bizlerle paylaşıyor. Bir başka dinleyicimiz Merve Öğretmen. LGS'ye hazırlanan oğlu Ahmet Emir ve küçük oğlu Ömer Faruk'la İstanbul trafiğinde bizleri dinliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri öğrenci kardeşlerimiz.

gençlerimize armağan ediyoruz demişler. LGS deyince bütün anneler, babalar bir anda hareketlenmeye başlıyor. Demek ki onları da stres sarmış durumda. Siz böyle olursanız çocuk olacak acaba? O yüzden aman diyelim, çocuklarımızın yanında olalım. Kızmayalım onlara, üzmeyelim onları ve zaten yeterince başları kalabalık ve yoğun, dünyanın sonunda değil alınacak puanlar ve sonuçlar. Dolayısıyla bu bakımdan o yaşlarda bu kadar stresin altına çocuklarımızı sokmayı ben de şahsen doğru bulmuyorum, ama bir taraftan da beklentimizi tabii ki veli olarak yüksek tutmak gibi bir hissiyatın içerisine de ister istemez giriyoruz. Burada temel olan çocuklarımıza zihin açıklığı dilemek. Bir başka dinleyicimiz Kahramanmaraş'tan Osman Erdem. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e dirlik, birlik ve derman ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar nasip et. Bizlere her türlü kazadan, beladan ve fitneden muhafaza buyur. Günümüzü hayırlı ve bereketli kıl. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Sabahın bu saatinde bizlerle paylaşmış sevgili dinleyicimiz ve sıradaki eseri de tüm Diyanet çalışanlarına armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'dan Sevgi Hanım hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki ilahiyi yine Diyanet Radyo çalışanlarını ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Evet, okul yolundan bir başka mesaj. Güray Irmak, her sabah okul yolunda kızlarım, oğlum ve ben sizi dinliyoruz demiş. Rabbim hepimizi hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Ankara Keşiören'den selamlarını iletmiş. Ne güzel değil mi böyle bu çocuklarını okula bırakan anneler, babalar, evlerinde onları güne hazırlayan anneler ve tabii ki bereketli kazancının peşinde koşan babalar, anneler ve sonrasında tekrar gün başlarken güne yayılan ve şehre dağılan herkes, aile bireyleri akşam tekrar evlerinde huzura kavuşuyor, bir araya geliyor. Ne kadar güzel bir birliktelik. Rabbim ailemizi güçlü kılsın, çocuklarımızla muhabbetimiz daim olsun, eşlerimizle muhabbetimiz daim olsun. Mutfak grubundan gelen bir mesaj, çok teşekkür ederiz. Yağmurlu bir Eskişehir'den Diyanet Radyo ailesine selamlarını iletmiş Elif Hanım, hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Mayıs ayı Kurban Bayramı'na da idrak edeceğimiz ay. Diyanet Haber'den bir başka haberle güzel bir esere geçiş yapalım. 10 soruda kurban ibadeti ile ilgili doğru bilinen yanlışları derlemişler. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre kesim gerçekleştirilmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez deniyor. Peki neymiş o doğru bilinen yanlışlar? Bu az önce ifade ettim. Bir başkası, bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir deniliyor. Bir hisseye ortak olabileceği anlayışının dinen doğru olmadığı ifade ediliyor. Kadınlar kurban kesebilir mi sorusu çokça sorulmuş. Kadınların kurban kesim işlemini yapamayacağı anlayışının doğru olmadığı belirtiliyor. Büyükbaş kurbanlıkların hissedar sayısının tekli sayılarda mı olması gerekiyor? Bu da doğru değilmiş sevgili dinleyiciler. Kurban etlerinin mutlaka 7 fakire mi dağıtılması gerekiyor? Bu anlayış da doğru değildir. Kişi kurbanını kesmesinin ardından bunun bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verdikten sonra geriye kalan kısmını kendi evi için kullanabilir deniyor. Yolculuk halinde olanların kestiği kurbanlar geçerli mi? Yolculukta olanların kurbanının geçersiz olduğu anlayışının da doğru olmadığı ifade ediliyor. Kurban kanı alna ya da araç lastiğine sürülmesi inancı da yanlıştır. Hazreti Muhammed adına kurban kesilebilir mi? İnsanların bir araya gelerek topluca Hazreti Peygamber adına bir kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama İslam'da mevcut değildir. Kabir veya ölü kurbanı kesilebilir mi? Böyle bir kurban türü inancımızda yer almıyor. Adak, akika ve şükür kurbanlarında yaş şartları gerekli değil mi? Kurbanlık hayvanın taşıması gereken vasıflar ve kesimle ilgili diğer hükümler bütün kurban çeşitlerinde aynıdır deniyor. Bu itibarla toplum

arasında adak, akika veya şükür olarak kurban edilecek hayvanlarda yaş gibi bazı şartların gerekli olmadığı inancı da yanlıştır denilmiş. İşte 10 soruda doğru bilinen yanlışlar ifade edilmiş. Dolayısıyla kurban Allah'a yaklaşmaktır. Hep bunu söylüyoruz. Birliktir, dirliktir, bir araya gelme şuurudur. Ve bir araya gelerek o muhabbeti, o birlikteliği, o dayanışmayı arttırmanın da adıdır. Rabbim şimdiden kurbanlarımızı kabul buyursun. Bayrama erişmeyi bizlere nasip eylesin. Diyanet Radyo'da güzel eserleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlikte bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Diyanet Radyo'da bir saat su gibi geçti. Mesajlarınız geldi, gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de Abdurrahman Bey, selamun aleyküm demiş. Sadece bu kadar. Aleyküm selam. Antalya'dan gelen bir mesaj var. Rüzgarlı havada okula gitmeye çalışan öğrencilerimiz var. Aman dikkat, Antalya'da da yoğun bir rüzgar var. Ümmü Gülsüm, Ayşe, Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolunda. Zihin açıklığı diliyoruz sizlere de. Yine bir başka mesaj. Ben Miray, kuzenim Ayşenur, kardeşim Abdullah'la İstanbul okul yolunda sizleri dinliyoruz. Sizden bir eser istiyoruz demişler. Eseri de yine armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün okul yolundan epey bir mesaj geldi. Demek ki öğrenci kardeşlerimiz de kulaklarını bize veriyorlar ve bizleri dinliyorlar. Ne kadar güzel. Mutfakta dinleniyoruz, okul yolunda dinleniyoruz, yolda, trafikte dinleniyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar mutluluk verici, muhabbetimiz daim olsun. Tabii az önce ifade ettiğim gibi güzel şeylerin böyle bitmek gibi kötü huyları var. Bir saatin sonuna geldik ve programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diyanet Radyo'da huzurun frekansındasınız. Bendeniz İlker Uykal. Bugün de sizlerle aynı gönül ikliminde buluşmanın huzurunu yaşadık. Rabbim gününüzü bereketli, gönlünüzü huzurlu, işlerinizi kolay eylesin. Attığınız her adım hayra, kazancınız helale, haneniz de muhabbetle dolsun. Bizden ayrılmayın, Diyanet Radyo'da kalmaya devam edin. Hayırlı, bereketli ve huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar, hoşça kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada.

Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim üç şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
2: Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?
3: Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir.
4: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
5: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
4: İnşallah öyledir.
6: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı.
0: 15. bölüm.
6: Uzun bir yolculuktan sonra ilk muhacirler Habeşistan topraklarına ulaştılar. Burada aynen peygamberimizin dediği gibi güzel karşılandılar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını burada geçiren müminler, Mekke'de durumun rahatladığına dair bir haber aldılar. Yurtlarına dönmeye karar verdiler. Fakat Mekke'ye istedikleri gibi giremezlerdi. Artık bir kaçak hükmündeydiler. Kimisi bir tanıdığının himayesine girdi, kimisi gizlice evine ulaştı. Fakat durumun değişmediğine, müşriklerin hala müminlere eziyet ettiklerine şahit oldular. Bu şartlar altında Mekke'de yaşamaları imkansızdı. İlk hicreti gerçekleştirenlere bir grup daha katıldı ve ikinci Habeşistan hicreti gerçekleşti. Bu ikinci yolculukta yaklaşık 100 kişiydiler. Aralarında peygamberimizin amcaoğlu Hazreti Cafer de vardı. Habeşistan'a tekrar hicret eden müminlerin sayılarının artması ve başka bir ülkede huzur içinde yaşıyor olmaları müşriklerin canını sıkıyordu. Buna köklü bir çözüm bulmaya karar verdiler.
7: Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
8: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
9: Habeş hükümdarını anlamıyorum. Bir grup dinsize neden kucak açıyor? Kendi Hristiyan değil mi? Muhammed onun için de bir tehlike oluşturuyor.
7: Habeş Necaşisi'yle görüşmemiz gerek. Onu ikna edebiliriz. Amr, sen onu yakından tanırsın. Hem de şairsin. Ağzın güzel laf yapar.
10: Evet, Necaşi Asama ile tanışırız. İyi bir dostluğumuz vardır. Her seferinde beni nezaketle karşılar ve hediyelerle uğurlar. Şairliğimi ise siz benden daha iyi bilirsiniz.
7: Bu işi sen çözebilirsin. Habeş diyarına bizi temsilen git. Bunların ülkesine ihanet eden kaçaklar olduğunu söyle. Oradaki herkesi bize iade etsinler.
8: Etsin ki herkesin gözü önünde kafalarını kopartalım. Bir daha böyle bir işe kalkışan olmasın.
7: Hele bir gelsinler, vereceğimiz cezayı düşünürüz. Hadi Amr, hazırlıklara başla. Abdullah'ı da yanına al. Biz de bu arada Necaşi'yi memnun edecek bir hediye hazırlayalım. Ebu Cehil, kesenin ağzını aç bakalım. Bir krala hediye gönderiyoruz.
8: Şu belayı başımızdan def etsin de ben dilediğiniz harcamayı yaparım.
9: Seni hiç bu kadar cömert görmemiştik. Muhammed gerçekten sihirli sözler söylüyor.
8: Tamam yeter. Bırakın zevzekliği. İşinize bakın.
6: Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebi'a yola çıkmak üzereydiler. Ebu Süfyan onlara son talimatlarını veriyordu.
7: Hediyeler hazır. En büyük sandık Necaşi'ye ait. Diğerleri etrafındaki adamlar için. Önce yakın adamlarına verin ve durumu anlatın ki size destek olsunlar. Necaşi onları dinlemeden size cevap vermeyecektir. Dediklerinizi kabul etmesi için vezirlerinin faydası olur.
10: Peki, anlaşıldı.
7: Şu da Kureyş adına yazdığım mektup. Bunu da takdim edersiniz. Hadi, hediyeleri atlara yükleyin. Göreyim sizi. Bizi sevindirecek haberlerle gelin.
11: Tamam, merak etme. Hadi de!
6: Müşriklerin elçileri Habeş ülkesine geldiler. Necaşi ile görüşmeden önce onun vezirleriyle görüştüler ve hediye vermedik kimse bırakmadılar.
12: Merhaba.
13: Merhaba Amr. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, safalar bulduk. Size Mekke'nin ileri gelenlerinin en derin muhabbetlerini ve selamlarını getirdim. Aramızdaki dostluğun nişanesi olarak şu hediyeleri kabul edin lütfen.
13: Teşekkür ederiz. Arapların cömertliği meşhurdur zaten. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buralara?
12: Ah, sormayın. Mekke isyancılarla uğraşıyor. Tadımız tuzumuz yok. Aramızdan aklı ermeyen bazı gençler yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Bunlara uyanlar oldu. Biz atalarımızın dinine laf edenlerin cezasını verirken aralarından bazıları kaçtı. Onlar şimdi sizin ülkenizde, kralınıza sığınmış ve burada yaşıyorlar. Devletinizin nimetlerinden faydalanıyorlar. Biz onların geri çevrilmeleri için Kureyş eşrafı tarafından gönderilmiş bulunuyoruz. Biz onlar hakkında kralınızla konuşurken, siz de onların konuşmasına fırsat vermeden bizi destekleseniz. Çünkü Necaşi'nin yanında sizin sözünüz kıymetlidir.
13: Derdin bu mu? Hallolması kolay bir işmiş. Bu akşam Necaşi'ye bağlılık yemini edeceğiz. O toplantıda herkes bulunur. Sen de gel, derdini anlatırsın. Biz de sana destek oluruz.
12: Teşekkür ederim. Beni desteksiz bırakmayacağınızı biliyordum.
6: Habeşistan muhacirleri iyi karşılanmış ve her biri yetenekli oldukları işlerde görevlendirilmişti. Hor ve hakir görülmeden ibadetlerini diledikleri gibi yaparak yaşıyorlardı. Tek sıkıntıları Resulullah'tan ve ailelerinden uzak olmaktı. Amr ile Abdullah'ın geldiğini duyduklarında yüreklerine bir korku düştü. Bir araya gelerek durumu istişare etmeye başladılar. Hazreti Cafer sözü aldı.
14: Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rebi'ye gelmişler. Geliş sebeplerini tahmin ediyorsunuzdur. Bizi rahat bırakmayacaklar.
15: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
16: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme. Burada rahat olmamız onları huzursuz ediyor. Biz buradayken üzerimizde hakimiyet kuramıyorlar.
15: O zaman bıraksalardı da topraklarımızda kalsaydık ya. Bak, burada kimse dinimiz aleyhinde bir tutumda bulunmadı. Kötü bir söz bile söylemediler. Ama kendi akrabalarımız, hatta kardeşlerimiz bize düşman kesildi. Ne yapmamızı bekliyorlar?
14: Biz şu an rahatız. Peki ya Resulullah? Buraya gelemeyen diğer kardeşlerimiz, Kureyş zulmünden ne zaman kurtulacaklar?
16: Onların da bu halden kurtulması için sürekli dua ediyoruz. Allah müminlere bir çıkış yolu hazırlayacaktır.
14: İnşallah Ebu Seleme, inşallah. Buradaki tek derdim ardımızda bıraktıklarımız. Allah yardımcımız olsun. Amr'la Abdullah'ın gelişi mutlaka bizimle ilgili. Hükümdara daha önce niye geldiğimizi anlatamadık. Kim bilir hakkımızda neler söyleyecek. Tedbirli olmalıyız.
16: Cafer, sen Resulullah'ın kuzenisin. Bu konuda sözcümüz sen ol. Hitabet kabiliyetin kuvvetlidir. Amr'ın karşısında ancak sen durabilirsin.
17: Evet, doğru söylüyor. Haklısın. Bizce de en uygunu senin.
16: Evet, en uygunu bu.
14: Peki. Benim tüm bildiğim Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinden ibarettir. Onları söyler, Allah'ın bize bir kolaylık vermesini dilerim.
6: Necaşi'nin huzurunda toplanıldı. Etrafında vezirleri, rahipler ve ileri gelen devlet adamları vardı. Müslümanlar ve Mekke'den gelen temsilciler de oradaydı. Necaşi gelince herkes ona saygısını göstermek için yerlere kadar eğildi. Müslümanların bunu yapmaması Necaşi'nin dikkatini çekmişti.
8: Krallarına saygı göstermeyen bu toplulukta neyin nesi?
18: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
8: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
18: Yüce hükümdarım, aramızdan bazı sefihler senin ülkene sığındılar. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler, aramızda bozgunculuk çıkardılar. Şimdi öğreniyorum ki senin dinine de girmemişler. Halbuki putlarımıza laf eder dururlardı. Tek bir ilaha tapmak gerektiğini söylerlerdi. İsa Mesih'i de tanımazlar. Bunlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Niyetleri toplumda huzursuzluk çıkarmak. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Bu kaçakların iade edilmesini talep ediyoruz.
8: Amr, seni tanırım. Senin de beni tanımış olman lazım. Tek tarafı dinleyerek hüküm vermem. Sizler, bu adamın dediklerine cevap vermeyecek misiniz?
14: Ey hükümdar, elbette cevap vereceğiz. Bizi itham ettiği şeyleri size birer birer anlatabilirim. Müsaade edersiniz.
8: Seni dinliyorum. Ben geldiğimde neden saygı göstermediğini izah etmekle başlayabilirsin söze.
14: Biz Allah'tan başkası önünde eğilmeyiz. Yalnız ona secde ederiz. Bu peygamberimizin buyruğudur.
8: Peygamberinize bile mi?
14: Evet. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. O bize anne babalarımızdan bile daha sevgilidir. Ancak onun önünde eğilmeyiz.
18: Nankör isyancılar!
8: Amr! Sana söz verdiğimi hatırlamıyorum.
18: Özür dilerim.
8: Sen devam et. Bu memlekete niye geldiniz? Ne iş yaparsınız? Ne istersiniz? Anlat.

0: Hükümdarım, bizi suçlayan şu adama birkaç sorun var. Onları cevaplasın.
1: Sor bakalım. Sen de cevap ver Amr.
0: Bizim köle mi, hür mü olduğumuzu söylesin. Biz efendilerinden kaçmış köleler miyiz, yoksa toplumları içinde şerefli bir konuma sahip hürler miyiz?
2: Köle değiller efendim. Hepsi hür.
0: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
2: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
0: Son sorum şu. Biz haksız yere kimsenin malını çalmış mıyız? Ya da ödemekle mükellef olduğumuz borçlar mı var?
2: Hayır, yok.
1: Ey Amr, o zaman ne istiyorsunuz bu insanlardan?
2: Biz onlarla aynı kavimdeniz. Aynı dine tabiydik. Sonra bunlar yoldan çıkıp bizim ilahlarımıza hakaret etmeye başladılar.
1: Peki siz neden din değiştirdiniz? İlahların tek bir ilah olması gerektiğini söylüyormuşsunuz. Hristiyanlık da tek tanrılı bir dindir. Onu da kabul etmemişsiniz. Sizin edindiğiniz bu din nedir?
0: Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
3: Necaşi Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Hazreti Cafer Kur'an okuyacak ve Necaşi dinleyecekti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 80. gün. Münafıklık, dinde iki yüzlülük. Ayet-i Kerime meali. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Hadis-i Şerif. İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye. Fetva. İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı, ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Dolayısıyla İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi, fey-i zeval hariç, kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel, İkindi namazının ilk vakti denir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi fey-i zeval hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sani, ikindi namazının ikinci vakti denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır. İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hazreti Peygamber ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı münafıkların namazı olarak nitelemiştir. Fakat daha önce kılınamamışsa güneş batmak üzere de olsa kılınır. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekata yetişen namazın tamamına yetişmiş sayılır. Şafii mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde faziletli, ihtiyari, kerahetsiz cevaz, kerahetli cevaz ve özür olmak üzere beşe ayrılır. Özür vakti, sefer veya yağmur gerekçesinden dolayı ikindi namazıyla öğle namazının cem edilmek suretiyle öğle namazı vaktinde kılınmasıdır. Diğerleri ise her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyari, İhtiyari vakitten güneşin sararmasına kadar kerahetsiz cevaz ve güneşin sararmasından batışına kadar olan zaman aralığını kapsayan kerahetli cevaz vakitleridir. Bir özür yokken ikindi namazını kerahetli cevaz vaktine kadar ertelemek caiz değildir. Bununla birlikte güneşin batışından önce bir rekat da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur. Hikmetli söz. Kıskançlık kötülüklerin en fenasıdır. Düşmanlarının kötülüğe uğramasına sevinen kimse kötülükleri seviyor demektir. Kötülüğü seven de kötü insandır. Bu insandan daha kötü olansa dostlarının başına kötülük gelmesinden sevinendir. Yakup bin İshak el-Kindi.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevilirken.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Günün duası.
1: Yusuf peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hastadan, hastalıktan, doktordan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyileşmek nedir? Çıkar yol hangisidir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Hayat derler bir çiçeğin yaprağı, dalı, gövdesi, kökü. Kökte olanlar yapraklara dek sürüp gelir. Derdin de, sevincin de insanın sabrını, inancını sınayan türlü çeşitleri vardır. Bazen ayaklar adım atmayı bırakmak ister. Gönül hanesini is tutar. İşte tam da o vakit iyileşmeyi sunan teselliye, umuda ihtiyaç vardır. Peki çözüm ne zaman gelir? Karanlık bulutlar çöktüğünde insan bir damla ışık arar. Hayatın akışında güvenebileceği bir limana ihtiyaç duyar. Beklerken zihninin derinliklerinde iki yol belirir. Ya yas tutacak, kapısını perdesini örtüp gözden kaybolacaktır, ya da ümit etmeyi unutmayacaktır. Yüreğini hafif tutmak, inancı tazelemek, söylenen sözlerde iyiyi, güzeli anmayı ihmal etmemek bir çıkış yoludur. İşte böyle insanları aradıkları ışık çoğu zaman bulur. Meylin neye ise neticen ona varır. Çizdiğin manzarayı izlersin sadece. Düşen düştüğü yerde kalırsa ayaklarına ihanet etmiş olmaz mı? Vakti geldiğinde sana yardım eli uzanacaksa, bu senin istediğin bir yansımadır. Önce niyet, sonra gayret. Israrla duanı et. Bekle. Beklemek zordur elbet ama tohum saçılmışsa, beklemek onun özünde şerbetlenir. En sonunda teslim ol kadere. Elinden geleni yapmak da hünerdir. Çabanı hep hatırla. İyileşeceğine içtenlikle inan. Bir terazi kur kalbine. Bir yana umudu, diğer yana iyiliğe dair umduğunu koy. Kefeler eşitlensin. Gün be gün yeni bir kapıya varsın adımların. O halde görmeyi bilmek kadar önemlidir ummak. Çözüm sorunu bilmekle, derdini sevmekle, doğru zamana kavuşmakla ilgilidir. Fırtına da olur, sel de, kış da gider, bahar da. Sen ahenge dahil ol, gönlünü ferah tut. Kaderde olan koşarak gelir, bahtına düşmeyecek yağmur, gönlünde bulutlanmaz. Ne yaşa bakar dert dediğin, ne de neşenin tarife sığacak sebebi vardır. İnan, hep iyiye inan, hep iyileşmeye inan. Unutma. Kaderde varsa her şey kolayca mümkün olur. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 21 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlere iman. İnsanın yeryüzü serüveni ve insanlık tarihi bir peygamberle başlar. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Allah, hak, hakikat, hikmet, merhamet ve güzel ahlak yolunda insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiştir. Hazreti Adem'le başlayan bu nebevi silsile, rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinde tüm peygamberlerin aynı silsilenin mensupları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere ve onların Allah'tan getirdiklerine inanmak, İslam'ın temel inanç esaslarından biri olarak emredilmiştir. Peygamberlerin sayısıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var ayeti, gönderilen peygamberlerin sayısının Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygamberle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bir hadis. Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim. O benim babam. Babamın borcu benim borcumdur.
0: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
1: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
0: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı

ihtiyaçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık arının ardından yoğun gündemde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının öncelikle gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da kabine toplantısında ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde Amerikan donanmasını hedef alacağını açıkladı. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması için 15 bin askerin görev alacağı özgürlük projesine başlayacağını duyurmuştu. İran bu projeyi korsanlık olarak nitelendirdi ve en sert şekilde tepki vereceklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguş, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek, bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Gaziantep ve çevre illerde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle dereler taştı, caddeleri su bastı, çatılar uçtu. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valiliği, Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riskinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi. Bir eğitime ara verilme haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Okulların tatil edilmesinin sebebi ise Mayıs ayında yağan kar oldu. 3 ilçede olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Uşak, Afyonkarahisar, Ankara devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Bolu Tüneli ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar yağışı etkili oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini 2 gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Göçlü Kervan ilahisini, Böler ailesi, Yüksel ailesi ve Dağlıoğlu ailesine istiyorum. İyi yayınlar.
1: Ve bütün Müslümanlar için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ömer Karaoğlu'ndan Yol mu Dayanır eserini kuzenim Behir'in, yeğenim Sevinç, eşim Latife istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben İzmir Bergama'dan Meryem, Mustafa Cihat'tan Behude Ömrüm'ü, tüm Diyanet Radyo dinleyiciler için istiyorum. Teşekkür ederim.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Mustafa Demirci'den Yer Gelsin isimli eseri kardeşlerim ve çok özledim yeğenim için istiyorum.

gelsin. Turaniyim otağına, Gonca gülün et bağına, dolu dizgin aşk dağına, yaslan.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık arının ardından yoğun gündemde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının öncelikle gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da kabine toplantısında ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde Amerikan donanmasını hedef alacağını açıkladı. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması için 15 bin askerin görev alacağı özgürlük projesine başlayacağını duyurmuştu. İran bu projeyi korsanlık olarak nitelendirdi ve en sert şekilde tepki vereceklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguş, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek, bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Gaziantep ve çevre illerde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle dereler taştı, caddeleri su bastı, çatılar uçtu. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valiliği, Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riskinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi. Bir eğitime ara verilme haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Okulların tatil edilmesinin sebebi ise Mayıs ayında yağan kar oldu. 3 ilçede olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Uşak, Afyonkarahisar, Ankara Devlet Yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araç

0: yağışlara kapatıldı. Bolu Tüneli ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar yağışı etkili oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

रिया। Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, bir diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

kişinin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen ve kendisini zorlayan eylemlere girişmesi elbette imanla bağdaşmayan bir durumdur. Bu, imanın kalbe tam olarak yerleşmediğinin bir işaretidir. Bu durumdaki bir insan, ahlaklı ve dindar görünmek için zoraki bir çaba sarf ettiğinden iki yüzlü bir tutum sergilemiş olur. Dolayısıyla davranışlarında ve ibadetlerinde samimi olmadığı ortaya çıkar. Bu ise ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İkiyüzlü bir yaşantı sergileyen insanın şekilde kalan ibadetleri, gösterişe dayalı davranışları onu samimi bir mümin yapmaya yetmemektedir. Çünkü mümin olmak, gerçekte Allah'ı lütfu ve merhameti bol olan kudret olarak tanımak ve ona gönülden bağlanmaktır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle din samimiyettir. Gerçek mümin, dinin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarını özümsemiş, bunları içselleştirmiş, gündelik hayatına yansıtmış ve ahlaki açıdan olgunlaşmış insandır. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir bedevi, bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır diye sordu. Allah Resulü de ona, kim Allah'ı, tevhidi yüceltmek için savaşırsa, o Allah yolundadır buyurdu. Dolayısıyla asıl olan, insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. Nitekim Allah da Hazreti Peygamber'in şahsında bütün Müslümanlardan dost doğru olmalarını istemektedir. Bu emir, insanın Allah'a kulluk başta olmak üzere, insanlarla ilişkilerindeki bütün hal ve hareketlerini içermektedir. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol sözü de, Müslümanlara Allah'ın dost doğru olmaları yönündeki emrini hatırlatmaktadır. İslam'ın müminlerden istediği, riyakarlık olarak tanımlanan ve münafıkların özelliklerinden olan gösteriş merakını hayatlarının dışına itmeleridir. Yapılan işlerin şan, şeref ve gösteriş amacına alet edilmemesidir. Bu hususta Hazreti Peygamber, düğün yemeğini günlerce devam ettiren bir kimsenin bunu gösterişe çevirdiğini düşünerek ikinci günden sonra yemeğin sürdürülmesini uygun bulmamıştır. Bunun içindir ki inanmış insan yapacağı şeyi insanların gözünde bir yerlere gelmek için değil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıdır. Böylece Allah'ın övgüsüne mazhar olur. Zira ibadetlerini ve davranışlarını samimiyetle dosdoğru yapanları Yüce Allah, işte bu gerçekten benim kulum diye nitelendirmektedir. Hazreti Peygamber sadakasını gizli veren kişinin Allah'ın en sevdiği üç kişiden biri olduğunu bildirmiş, Yüce Allah da yalnız başına kaldığında Allah'ı zikrederken gözyaşı döken kişiyi ahirette kendi himayesine alacağı yedi kişi arasında saymıştır. Ancak gösteriş duygusundan uzak olarak gizlice yerine getirilen fakat insanların bir şekilde vakıf olduğu ibadetler ve iyi ameller vardır ki bunlar için güzel örnek oluşturduğu düşüncesiyle ayrıca sevap vaat edilmiştir. Bu bağlamda bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri amelini gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı. Görüldüğü üzere kişi riya olmasın diyerek amelini gizlemekte, ancak insanlar bir şekilde bunu öğrendiklerinde de bir mahcubiyet duygusu içerisinde doğal olarak hoşnut olmaktadır. Yani iyi amelinin bilinmesi ve buna bir nevi şehadet edilmesi onu memnun etmektedir. Dolayısıyla bu durumda iki ecir almaktadır. Çünkü halisane yaptığı iyi amel muhtemelen başkalarının da iyi ameller işlemesine örnek olacaktır.
İnsan ibadetlerine ve amellerine riya bulaşmaması için dua etmeyi de ihmal etmemelidir. Zira Hazreti Peygamber'in de bu maksatla dua ettiği olmuştur. Mesela bir defasında bineğinin üzerinde eski bir eğer ve küçük bir kadife örtü üstünde mütevazı bir hac yolculuğuna çıktığında "Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle" diye dua etmiştir.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 20. bölüm. Öğrenmenin yaşı yoktur.
3: Şerife Hanım, dükkan dükkan dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi.
4: Ay Tahsin Bey, yorulduğumuza değdi ama.
3: Çok şükür değdi hanım, değdi. Osman'ın evine hayırlı olsuna gidebiliriz artık.
4: Gitmişken de hediye olarak aldığımız halıyı veririz.
3: Halı demişken, Allah'tan satıcı halıyı elemanla bizim eve gönderecek. Böylelikle halı taşımaktan da kurtulmuş oldum.
4: Tahsin, hatırlar mısın? Evliliğimizin ilk yıllarında ne zaman birlikte çıksak sen beni muhallebiciye götürürdün.
3: Hiç hatırlamaz olur muyum? Gerçi bu devirde muhallebici falan kalmadı ama istersen şu kafeye geçebiliriz.
4: Geçelim de karşılıklı bir yorgunluk kahvesi içelim.

0: Kahvelerimiz de geldi. Sen seversin diye tatlı da söylemiştim.
1: Severim ya, sevmez olur muyum hiç?
0: Hanım, anlat bakalım. Halin keyfin nasıl?
1: Elhamdülillah, iyiyim. Allah bugünümüzden geri koymasın.
0: Amin, amin.
1: Hem biliyor musun, şu sıralar işaret dilini öğreniyorum.
0: İşaret dilini mi öğreniyorsun?
1: Hani komşumuz Safiye Hanım'ın bir engelli kızı vardı ya.
0: Ayla mı?
1: Evet, bildin. İşte o Ayla. İşitme engelli okuluna gidiyor. Neyse, Ayla beni her gördüğünde elini başına götürüyordu.
0: Belki de başı ağrıyordur kızın.
1: Ben de ilk başlarda senin gibi düşünüyordum ama meğer kız bu şekilde bana merhaba demek istiyormuş.
0: Nasıl yani?
1: Yani eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor. İşte o gün bugündür Ayla ile bu şekilde selamlaşıyoruz.
0: Peki daha başka ne öğrendin?
1: Mesela işaret dilinde parmaklarının ucunu yukarıya doğru birleştirme hareketi iyi demek oluyor. Sonra bir elini diğer elinin üstüne getirdiğin zaman da akşam demiş oluyorsun. Aynı zamanda bu hareket gece de demek oluyor.
0: Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman da karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluyoruz.
1: Aynen öyle. Maşallah, çok çabuk öğreniyorsun.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu Tahsin, niye kalktın?
0: Hemen geliyorum hanım.
1: Allah Allah. Nereye gidiyor bu adam? Az ileride park eden bir aracın önünde durdu. Şimdi de araç sahibiyle konuşmaya başladı. Artık aralarında ne konuştularsa araç sahibi aracını oraya park etmekten vazgeçti.

0: Çok şükür inat etmedi.
1: Ne oldu Tahsin? Kim inat etmedi? Hem sen neden kalkıp gittin?
2: Az önce seni dinlerken bir aracın engellilerin geçmesi gereken yerin önüne park etmekte olduğunu fark ettim. O yüzden araç sahibinin yanına gidip onu tatlılıkla uyardım. Sağ olsun o da anlayışlı biri çıktı. Hatta ben nasıl böyle bir hata yaptım diyerek özür diledi. Dalgınlığına gelmiş herhalde.
1: Gerçekten de anlayışlı biriymiş. Bu devirde herkese laf söylenmiyor.
2: Maalesef öyle. Bazıları kendilerini uyaran insanlara saldırıyor. Bazıları ağza alınmayacak sözler söylüyor. Bazıları da az önceki beyefendi gibi hemen hatasını telafi ediyor işte.
1: Kahvelerimizi de içtiğimize göre kalkalım mı artık?
2: Akşam ezanı okunmadan evimize varalım inşallah. Garson, evladım, bakar mısın lütfen? Hesap

0: Hanım bak, Ayla annesiyle yolun karşısına geçiyor.
1: Onlar da bizi fark etti. Dur ona bir merhaba diyeyim.
0: Şuraya bakar mısın? Ayla da sana aynı hareketle karşılık veriyor. Şimdi de ben ona iyi akşamlar demek istiyorum. Şöyleydi galiba. Önce parmaklarımın ucunu yukarıya doğru birleştiriyordum. Şimdi de bir elimi diğer elimin üstüne getiriyorum. Olmuştur herhalde, değil mi?
1: Oldu bile. Bak Ayla nasıl da mutlu oldu. O da sana işaret diliyle iyi akşamlar diyor.
0: Hanım, öğrenmenin yaşı yoktur derler. Şu işaret dilini ben de öğrenmek istiyorum.
1: Biraz da evde pratik yaparız artık. İşaret dilini iyice öğrenince bir müddet evdekilerin yanında bu şekilde konuşalım. Bakalım bizimkiler nasıl tepki verecek?
0: Onu bilmem ama biraz daha oyalanırsak akşam sofrasına yetişemeyeceğiz.
1: Yetişiriz, yetişiriz. Eve de bir şey kalmadı.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Şairlerimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şiiri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancıysa 1'e 100'dür.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık arının ardından yoğun gündemde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının öncelikle gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da kabine toplantısında ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde Amerikan donanmasını hedef alacağını açıkladı. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması için 15 bin askerin görev alacağı özgürlük projesine başlayacağını duyurmuştu. İran bu projeyi korsanlık olarak nitelendirdi ve en sert şekilde tepki vereceklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguş, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek, bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Gaziantep ve çevre illerde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle dereler taştı, caddeleri su bastı, çatılar uçtu. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valiliği, Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riskinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi. Bir eğitime ara verilme haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Okulların tatil edilmesinin sebebi ise Mayıs ayında yağan kar oldu. Üç ilçede olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Uşak, Afyonkarahisar, Ankara devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Bolu Tüneli ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar yağışı etkili oldu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, buradan yeniden gerçek hayata, bağımlılıklarımıza dönmeye gayret ediyoruz. Ve bu programda aslında bağımlılık öykülerini, bağımlılık süreçlerini, bağımlılık nedenlerini çok yönlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma var. Bu araştırmalardan bazen size örnekler aktarıyorum. Ancak bağımlılık nedenleri arasında dönüp dolaşıp geldiğimiz bir yer var. Orası da aile kaynaklı nedenler. Çünkü aile bizim gerçek yurdumuz, yuvamız. Orada gelişen sıcak ilişkiler, orada birbirine duygularını, düşüncelerini doğru aktarabilen, sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilen bireyler, aile üyeleri, bağımlılık öyküsü olan insanları gittikçe hayatımızın, gündemimizin bir kenarına itmemize destek oluyor. Yani ailede bağımlılık potansiyeli olsa bile birey yakın çevre destekleriyle bu potansiyelinden kolaylıkla uzaklaşabiliyor. Ailenin çocuğa yeterli ilgiyi göstermesi, sevgisini, ilgisini koşulsuz bir şekilde çocuğuna aktarması, doğrusu bağımlılık öyküsünün oluşmamasının önündeki en temel engellerden bir tanesi. Evde sıkı kontrol altında tutulan çocuklar, özellikle bu çağda ebeveyn rollerinden bahsederken kontrolden, bakımdan, ilgiden, yakınlıktan söz ediyor araştırmalar. Ancak biz kontrol derken genellikle otorite algısıyla meseleye bakıyoruz. Yani anne ya da baba kendini evde otoritesini hissettirecek. Yani çocuklar korkacak ondan. Geleneksel aile evet böyle. Ancak bugün artık buranın çok uzağındayız. Yani kontrol etmek demek çocuğu korkutmak demek değil. Kontrol etmek çocuklarımızı, gençlerimizi sürekli yargılamak, sürekli kısıtlamak, sürekli engellemek demek değil. Kontrol etmek demek çocuğun kişiliğini sürekli örseleyecek tavır ve davranışlar ortaya koymak değil. Kontrol şiddet hiç değil. Dolayısıyla kontrol nitelikli birlikteliğin ilk adımı. Ailede sorumlulukların bir şekilde aktarıldığı, hayata tutunmanın ilk basamağı olan aile huzurunun birlikte tesis edildiği bir ortam. Evet, burada özellikle iyi aile örneklerine baktığımızda çocukların anne babalarıyla rahat iletişim kurabildiklerini, etkili iletişim kurabildiklerini görüyoruz. Tabii ailenin ekonomik durumu da burada belirleyicilerden bir tanesi. Yani yoksulluklar, yoksunluklar sürekli yaşayan ve ailede sürekli gerilimlerin anne baba arasında özellikle yaşandığı ailelerde çocukların da bu gerilimi bir şekilde kendi hayatlarına aktardıklarını görüyoruz. Yine aile içi sorunlar arasında yer alan iletişimsizliğin hemen yanına ekleyebileceğimiz çok önemli bir sorun var. O da bugün kuşak çatışması. Yani anne babanın özellikle geniş ailede ise kendi anne babasıyla kuramadığı bir takım sorunlu ya da kurduğu ilişkiler çocuklarına aktarılabiliyor. Ailenin eğitim düzeyi, ekonomik durumu, sosyal statüsü elbette belirleyici. Ancak iş, aile, uyku, yani aile ortamında bir şekilde denge sağlamayı gerektirecek olan, iletişim becerilerini de güçlendirecek olan bir takım temel ihtiyaçların dengeli bir şekilde ailede tesis edilememesi de bağımlılık öykülerini geliştiriyor. Evet, ailelerin bağımlılık konusunda çocuklarına aslında farkında olmadan iyi örnek olamadıklarını bazen görüyoruz. Çünkü ailede örnek olmak çocuklara verilebilecek belki en önemli gelecekle ilgili destek. Örneklerde sorun olduğunda çocukların dünyasında bu sorun gittikçe katlanıyor ve yetişkin birey olduklarında da bu sorunları kendi çocuklarına maalesef aktarıyorlar. Tabii dijital çağda hem birey olmak, hem aile olmak, hem de öyle kalmak, millet ve devlet olarak ayakta kalmak aslında temel bir sorun, artık risk alanı oluşturuyor. Çünkü dijital çağın çocuklarının bir takım zihinsel işgal manipülasyonlarını her geçen gün daha çok maruz kaldıklarını görüyoruz. Dinamik ve sağlıklı bir toplum oluşturmaya çalışırken bir taraftan kendi kültürel kodlarımızdan koparılan, tamamen aslında ya da büyük ölçüde uluslararası bir takım kültür transferlerinin etkisinde kalan ve kendimizi, kendi kültürümüzü aktarmakta zorlandığımız nesillerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla dijital okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak zorundayız ve bu konuda ivedilikle hareket etmek durumundayız. Çünkü adı sosyal olan ancak çoğu zaman asosyal olan medya mecralarında bağımsız bir takım tepkiler ortaya koymak yerine aslında kolektif bir çabaya, toplumsal bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yeni mecralar hastalıklı kişiliklere özgür alan açıyor. Ancak nitelikli, sağlıklı, hayata değerleriyle tutunmaya çalışan insanlara da maalesef bu mecralar her geçen gün sorun üretmeye devam ediyor. Tabii burada bir denetim sorunu var. Çünkü kontrolsüz ve denetimsiz içerik üretilen ve paylaşılan mecralar buralar. Ve burada tüketilen, özellikle yeni neslin, çocuklarımızın tükettiği içeriklerin denetimsizliği, onların hayata bakışını ve gelecekle ilgili hayallerini büyük ölçüde belirliyor. Sevgili dinleyenlerim, burada çözüm nedir derseniz, dijital mecraların kısıtlanması yerine hukuki altyapılarının güçlendirilmesi diyebiliriz. Tabii toplumsal düzen ve iletişim becerileri üzerine yeni değerler sistemi üretmek zorundayız. Dijital bağımlılıkla mücadele pek çok kurum ve kuruluş tarafından yapılıyor. Bunları güçlendirmek, yeni mücadele stratejileri, yolları, yöntemleri, araçları kullanmak durumundayız. Ve yine yeni sanal dünya değerler sisteminin oluşturulduğu bir dünyada hukuki altyapıya da ivedilikle kaynak ayırmak durumundayız. Sevgili dinleyen, sosyal medyayı kapatmak kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Sorunu çözebilecek efendim bir adım da değil. Yaptığımız ve yapılan konuyla ilgili pek çok çalışma bilinçsiz kullanım yönündeki eksikliklere bağlı, kullanım bozukluğunu ve bağımlılık boyutuyla insanların neyi, neden, niçin tükettiği yönündeki eksiklikleri gösteriyor. Evet, sosyal medya ve genel olarak yeni medya kullanımı araba kullanım becerisine benzer bir yetkinlik ve yeterlilik gerektiriyor. Rastgelelikle başarılı olamayız bu mecralarda. Dijital mecralar yasak söylemler üzerinden ziyade düzenleyici ve yönlendirici kurallar ile etik işleyişi biçimlendirilen yeni değerler sistemi üretebilir. Tabi bu sistemi kurmak ve bu sistemi yönetmek oldukça maliyetli. Ancak bu maliyeti bugün biz üstlenmezsek gelecek nesillere de nitelikli bir gelecek armağan etmiş olamayacağız. Yeni dünyanın gerçekliği, gittikçe dijitalleşen dünyanın gerçekliği bize böyle bir manzara sunuyor ve bu manzarayı, bu kareyi doğru okumak ve burada kendimizi konumlandırmak ve yetkinleştirmek durumundayız. Sevgili dinleyenlerim, dijital çağda aile olmak, birey olmak, İnsan olmak genel itibariyle bir takım yetkinlikleri daha çok düşünmeyi gerektiriyor kısaca. Ve biz bağımlılık öykülerini bağlılığa yeniden taşımanın yolunu da bu dünyada daha çok var olmak, ancak nitelikli içerikler üreterek kendimizi bu dünyanın gerçekliğini doğru kavrayan bireyler olarak yetiştirerek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Yasaklamak yerine ikna edici bir dil kullanmak, nitelikli içerikler, veriler sunmak, onları doğru kişiler tarafından, doğru zamanda, doğru platformlar üzerinden aktarmak gibi bir yetişkin sorumluluğumuzun olduğunu da yeniden hatırlamak ve birbirimize hatırlatmak durumundayız. Bağımlılıkla mücadelenin ilk ve belki de en önemli adımı bu bilinçlenmeden geçiyor. Özellikle dijital bağımlılıklarda bilinçli anne baba olmak, bilinçli yönetici olmak, bilinçli çalışan olmak, bilinçli kullanıcı olmak son derece önemli. Bunları birini diğerinden ayırarak söylemiyorum. Hepsi aslında birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen alanlar. Ve biz kimliğimiz ne olursa olsun, kullanıcı olduğumuz her zaman dijital ayak izlerimizi takip eden insanların olduğunu bilmek durumundayız. Dijital mecralar bizim kaybolup gittiğimiz mecralar hiçbir zaman olmadı. Hele bugün hiç değil. Burada bir gözetim kültürü var. Ancak bu kültür içerisinde varlığımızı sürdürmek için kendimizi her geçen gün daha yetkin kılacak bir takım donanımlara erişmek durumundayız. Evet, bugün de bu kadar sevgili dinleyenlerim. Özellikle dijital bağımlılığın çocukluktan itibaren gelişen öykülerini konuşuyoruz ve bunlarla nasıl mücadele edebileceğimizi birlikte değerlendiriyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, gelecekte kendini daha yetkin kılacak içeriklerle bir hayat diliyorum ve bu konudaki gayretimizin birlikte artmasını umut ettiğimi belirterek sağlıklı, esenlikli günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 21 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlere iman. İnsanın yeryüzü serüveni ve insanlık tarihi bir peygamberle başlar. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Allah, hak, hakikat, hikmet, merhamet ve güzel ahlak yolunda insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiştir. Hazreti Adem'le başlayan bu nebevi silsile, rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinde tüm peygamberlerin aynı silsilenin mensupları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere ve onların Allah'tan getirdiklerine inanmak, İslam'ın temel inanç esaslarından biri olarak emredilmiştir. Peygamberlerin sayısıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var ayeti, gönderilen peygamberlerin sayısının Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygamberle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bir hadis. Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kabe'nin Yolları isimli eser. Yeryüzünde yapılan ilk mabet ve kıblemiz Kabe'ye yolculuk, eşi benzeri olmayan, her yolcuya pek derin manalar aktaran kutlu bir seferdir. Hac ve umre ibadetleri vasıtasıyla her yıl milyonlarca Müslüman bu kutsal yolculukla kendini yeniler. Kabe'ye yolculuk, dini bir vecibe oluşunun yanı sıra uğurlama, ikramda bulunma, helalleşme, karşılama ve hediyeleşme gibi manevi ve kültürel geleneklerin de Anadolu insanınca yaşanmasına ve yaşatılmasına vesile olur. Tarihimize, kültürümüze ve sanat eserlerimize farklı taraflarıyla yansıyan Kabe'ye yolculuk, Surre-i Hümayun'dan kaleme alınan manzumelere, şiir ve ilahilerden hatıralara kadar Anadolu'nun her bir köşesinde nakşedilmiştir. Kökeni Hazreti İbrahim'e dayanan ve uzun bir tarihi geçmişi bulunan hac ibadeti, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlara zaman ve mekan şuurunu kazandırmakla birlikte gözlerini ve gönüllerini ilahi mekanlara çevirmelerini sağlar. Hac vazifesini yerine getiren bir mümin, asr-ı saadet Müslümanlarının yaşadığı yerleri gezerek Allah'ın Resulü'nün ve ashab-ı kiramın hatıralarını yad eder. İslam peygamberi ve arkadaşlarının mücadelesi, bu süreçte yaşanmış acı tatlı hatıralar, adeta bir film şeridi gibi kutsal mekanları ziyaret eden kişinin gözünün önünden geçer. Dolayısıyla adeta o dönemi bizzat yaşıyormuş gibi imanını ve ikrarını tazeleme fırsatını da elde etmiş olur. Kabe ziyareti unutulmayan hatıralara ve kelimelere sığdırılamayan duygulara vesile olur. Diyanet Televizyonu'nda yayınlanan Kabe'nin Yolları programı, konukların hac yolculuğu esnasındaki duygularını ve hatıralarını izleyiciye aktardığı güzel bir programdı. Bugünkü konuğumuz olan eserde işte bu programa iştirak eden konukların sohbetlerini bir araya getiriyor. Kabe'nin Yolları isimli bu kitapta Profesör Doktor Saadettin Ökten Hoca'dan Profesör Doktor Ümit Meriç'e, Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'tan Profesör Doktor İsmail Kara'ya, Doktor Mehmet Ali Sarı'dan merhum Rasim Özdenören'e, İbrahim Sadri'den Sami Savni Özer'e, Ayşe Böhürler'den Bestami Yazgan'a, Sibel Eraslan'dan Demet Tezcan'a ve daha pek çok ismin hatıra ve sohbetlerine yer veriyor. Farklı alanlardan ve farklı meşgalelerden gelen bu isimlerin ortak noktası ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide ashabının yaşadığı kutsal topraklara yaptıkları yolculuklar. Her birinin ayrı ayrı hatıralarını, Kabe yollarında yaptıkları kendi iç yolculuklarını, duygu ve düşüncelerini kendi üsluplarıyla aktardığı bu satırlar, gönlü ve zihni Kabe özlemiyle yanıp tutuşan okura arkadaşlık ediyor. Hac ve umre ibadetini yerine getirmiş ama aklı da gönlü de oralarda kalmışların, kutsal topraklara yolculuk henüz kendisine nasip olmamış ama büyük bir özlemle o günü bekleyenlerin, halis niyetlerle yolculuk arefesinde olanların, hatta bu zamana kadar hiç gündemine dahi almayanların ziyadesiyle istifade edecekleri bir eser olmuş. Konukların hatıraları ve yolculuğu bizim de manevi yolculuklarımıza eşlik ve rehberlik edeceğe benziyor. Profesör Doktor Bilal Akgün, yol arkadaşlığının önemine dikkat çekerken, hac arkadaşlığı zorlukları birlikte aşmak, ibadetin zevkine varmak, Arafat'ta vakfedeyken ve Müzdelife'de şeytan taşlarken birbirine tutunmaktır. O heyecanı ve ortamı birlikte solumaktır ifadelerini kullanıyor. Çıkacağı hac yolculuğunun öncesinde eşinden dostundan aldığı selam ve dua isteklerini bir bir yazdığını, hatta bunun için özel bir dua defteri oluşturduğunu belirten Profesör Doktor Ümit Meriç ise kutsal şehirler için şunları dile getiriyor. Medine cemalin, Mekke ise celalin şehridir. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, aynen Kabe'yi ilk gördüğüm zaman ettiğim dualar gibi Hazreti Peygamber'in mübarek kabrinin duvarının hemen önünde bir çıkıntı vardı. Oraya oturabiliyordunuz. Ben oraya oturdum, Efendimiz'e selam verip defterimdeki bütün duaları ve selamları teker teker Hazreti Peygamber'in huzurunda da dile getirdim.
Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından yeni bir eseri, Kabe'nin Yolları kitabını konuk ettik. Hacı adaylarına ilham veren, haccını yapanlara kendi hatıralarını canlandıran, kutsal toprakların ve asr-ı saadetin özlemini duyan herkesin yüreğine ılık bir rüzgar esintisiyle gelecek olan bu güzel çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık arının ardından yoğun gündemde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının öncelikle gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da kabine toplantısında ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde Amerikan donanmasına hedef alacağını açıkladı. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması için 15 bin askerin görev alacağı özgürlük projesine başlayacağını duyurmuştu. İran bu projeyi korsanlık olarak nitelendirdi ve en sert şekilde tepki vereceklerini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguş, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek, bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Gaziantep ve çevre illerde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle dereler taştı, caddeleri su bastı, çatılar uçtu. Çatı uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Valiliği, Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riskinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 3 ilçede ara verildi. Bir eğitime ara verilme haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Okulların tatil edilmesinin sebebi ise Mayıs ayında yağan kar oldu. 3 ilçede olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Uşak, Afyonkarahisar, Ankara devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Bolu Tüneli ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar yağışı etkili oldu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 6. Bir daha hiç kimseye iyilik yapmayacağım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün odasında bulunduğu bir günde kapının önünde iki adamın bağırışmaları duyuluyordu. Sesler iyice yükselmişti. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanıyordu. Borçlu olan alacaklı olandan ya alacağından biraz indirim yapmasını ya da kendisine biraz süre tanımasını istiyordu. Alacaklı olan şahıs vallahi yapmam diye yemin etti. Bunun üzerine Allah Resulü derhal odasından dışarı çıkarak iyilik yapmayacağına dair Allah adına yemin eden kim diye sordu. Yemin eden adam benim ey Allah'ın Resulü dedi ve ekledi. İkisinden süre tanımak veya alacakta indirim yapmak hangisini istiyorsa yaptım dedi. Bu olaydan alınacak o kadar ders ve ibretler var ki. Bunlardan bazılarına bakalım. 1. Dünya imtihanımızın en önemli konularından birisi de malla imtihanımızdır. Nitekim Rabbimiz Kur'an'da defaatle mallarımızla imtihan edileceğimizi belirtmiştir. Allah Resulü de malla imtihanın bu ümmet açısından özel bir imtihan sebebi olduğunu vurgulayarak şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin imtihan vesilesi ise maldır. Bu imtihanın bir parçası olarak Rabbimiz bütün boyutlarını ancak kendisinin bileceği bir takım hikmetlere bağlı olarak servet ve rızkı insanlara eşit bir şekilde dağıtmamıştır. Bunun gerekçelerinden yalnızca birini bize şu şekilde bildirmiştir. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. 2. İnsanlar birbirine alışveriş, kira, iş yapma, borç alıp verme gibi çeşitli vesilelerle borçlanabilirler. Borçlanan kimse şayet ödeme gücüne sahipse borcunu geciktirmesi doğru olmaz. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ödeme gücüne sahip olan kimsenin borcunu ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Bununla birlikte şayet borçlu ödeme imkanına sahip değilse, eli darsa bu durumda alacaklı olan şahsın ona süre tanıması gerekir. Hatta alacaklı şahsın imkanı varsa alacağını hiç almaması veya indirim yapması güzel ve yerinde bir davranış olur. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurur. Eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Bu anlatılan olayda da borçlu durumda olan şahıs alacaklıya tam da bu ayette belirtilen iki şeyi teklif ediyordu. Kendisine biraz süre tanımasını veya borcundan bir miktar indirim yapmasını istiyordu. Ama alacaklı olan şahıs buna yanaşmadığı gibi bunu yapmayacağına dair yemin etmişti. Alacaklı alacağının bir kısmından veya tümünde indirim yaptığında görünüşte bir hak kaybına uğramış olsa bile aslında dünyada ve ahirette kazançlı çıkmıştır. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur. De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Üstelik Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Kim eli dar olan borçluya süre tanır veya borcunda indirim yaparsa Allah onu cennetli kulları için hazırladığı gölgesinde gölgelendirir. 3. Allah Resulü'nün bulunduğu odadan derhal çıkarak olaya müdahale etmesini gerektiren durum, bir Müslümanın göz göre göre ayette belirtilen davranışa uymayacağına, iyilik etmeyeceğine dair yemin etmesiydi. Nitekim bir kötülük görünce ona elle, bu mümkün olmazsa dille müdahale etmemiz gerektiğini belirten Allah Resulü, bu kuralı kendi hayatında daima uygulamıştı. Burada da öyle yaptı ve derhal olaya müdahale etti. Burada Müslümanlar olarak iyiliklerin terk edilmesi veya kötülüklerin yapılmasına tepkisiz kalmamamız gerektiği, bir şekilde bunlara müdahil olmamız gerektiğini anlıyoruz. Zaten Asr suresinde de belirtildiği üzere insanın hüsrandan kurtulması için yapması gereken dört şeyin üçüncüsü hakkı tavsiye değil miydi? Birbirimize hakkı tavsiye etmediğimizde hem bu tavsiyeyi yapmayanlar hem de kabul etmeyenler hüsrana düşmez miydi? 4. Yemin etmek bir Müslümanın çok zorunlu olmadıkça başvurmaması gereken bir yoldur. Mecbur kaldığında da bu yemini iyilikten kaçınma gibi bir şeye alet etmek doğru olmaz. Nitekim bu konuda Rabbimiz şöyle buyurur. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, onun adını iyilik etmenize, ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. Birçoğumuz öfkemize yenik düşerek, vallahi bir daha ona gitmem, onunla konuşmam, selam vermem, iyilik etmem şeklinde yeminler ederek iyilik yapmanın önüne Allah'ın adını bir set olarak çekmeye çalışıyoruz. Oysa Yüce Allah'ın adı iyilikleri engellemek değil, iyilik yollarını açmak için zikredilir. 5. Ashab-ı kiram da bizim gibi etten kemikten insanlardı. Onlar da kendi aralarında tartışıyor, küsüyor, kavga ediyorlardı ama onları bizden ayıran en önemli faktör şuydu. Sözü dinlenir durumda olan bir kimse tarafından kendilerine yanlış yaptıkları bildirilince derhal yanlışlarından dönüyorlardı. Bu olayda Allah Resulü'nün müdahalesi üzerine alacaklı olan şahsın bir anda kendine gelip Allah Resulü ondan herhangi bir talepte bulunmadan önce "Tamam, borçlunun istediği neyse o olsun" diyerek önceki yemininden vazgeçti. Hepimiz nefis taşıyoruz, kızıyor, parlıyor, öfkeleniyoruz. Birbirimizle didişiyoruz. Bir noktaya kadar bunlar doğal şeyler. Ancak birileri bizlere sakin olmamızı, haddi aşmamamızı, iyilikten ayrılmamamızı tavsiye ettiğinde hala eski davranışlarımızı sürdürüyor ve hakkı kabulden geri duruyorsak işte orada sorun var demektir. Bizlerin de anlatılan olaydaki sahabi gibi gerekli uyarı yapıldığında derhal hakkı kabule dönmemiz, kendi hırs, kin ve nefsani beklentilerimizi bir kenara bırakmamız gerekir. 6. Allah Resulü yalnızca Kur'an'ı tebliğ etmekle yetinen bir postacı değildi. Toplumun içinde insanların sorunlarıyla yüz yüzeydi. Toplum içinde aniden patlak veren krizler söz konusu olduğunda derhal bunlara müdahale ederek çözüm yolları geliştiriyordu. Hele toplumsal barışı zedeleyecek, toplumda fitneye, kargaşaya, mücadeleye sebep olacak bir şey görüyorsa buna asla kayıtsız kalmıyordu. Ahlakı Kur'an olan Allah Resulü bunu yaparken şu ayeti uyguluyordu. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Ve işte Allah Resulü'nün nurlu rehberliğinde ilk İslam toplumu böyle inşa ediliyordu. Rabbimiz bizleri de onların yolunda daim eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah kıymetli hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Kıymetli hocam Rabbim cümlemize helal kazançlar nasip eylesin. Sorum şu şekilde. Gayrimeşru yolla sağlanan kazançtan zekat vermek gerekir mi?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, gayrimeşru yolla sağlanan kazancın ya sahibi bellidir veyahut da belli değildir. Eğer sahibi belli ise bu kazanç o sahibine geri verilmelidir. Çünkü o mal bu kişinin değildir. Onun sahibi vardır. Ona geri vermek gerekir. Sahibi ölmüşse varislerine ulaştırmak gerekir. Ve varisleri de yoksa, hiç alacaklısı yoksa o zaman kamu yararına harcanır, toplum menfaatine harcanır veya fakir fukaraya teslim edilir bir sevap beklenmeksizin. Mesela bir kimse bir başka kimseden bir malı gasp etmişse ya da faiz almışsa, efendim bunun haksız yere alınan bir şeydir, bunu karşı tarafa, malın sahibine geri ödemek gerekir. Zira gasp edilen bu mal ya da alınan bu faiz kişinin kendisine ait olan bir mal değildir. Ondan dolayı kişi kendisine ait olmayan bu malın zekatını veremez. Çünkü mal kendisine ait değil ki zekatını versin. Eğer bu malın sahibi belli değilse, mesela efendim bir kumar oynamıştır, bir şekilde kendisine kumardan para çıkmıştır. İşte bir sürü malum haliniz kumar yolları var. Allah kimseye vermesin. Çoluk çocuğumuzu uzak eylesin. Amin. Buralardan eğer eline geçmişse bu gayrimeşru mal, onu da yine ne yapması gerekir? Toplum menfaatine harcaması ya da fakir fukaraya bir sevap beklemeden vermesi gerekir. Bunun da zekatını vermez. Çünkü bu mal da o kişiye ait değildir. Onun için kısaca, ister sahibi belli olsun, ister belli olmasın, gayrimeşru bir yoldan elde edilen kazancın zekatı yoktur. Bu kazancı elde eden kişinin bir an evvel sahibi belli olan malı sahibine, belli olmayan malı da toplum yararına ulaştırması gerekir.
1: Yani kişi daha öncesinde, tabii insan hata yapar, bu yollarla kazanç elde ediyor, sonra tövbe etti, tövbe nasip oldu, elindeki kazancı bu şekilde harcamalı.
2: Evet, yani harcama değil, bunu geri vermeli esasında. Çünkü kendisine ait olmayan bir şeydir bu. Bunu sahibine geri vermeli. Sahibi belli değilse toplum menfaatı.

0: Atine vermeli ya da fakir fukaraya teslim etmeli, bir sevap beklemeksizin.
1: Rabbim cümlemize helal kazançlar Amin. Nasip eylesin. Kıymetli hocam, vadeli alacağı dair bir çek veya senet zekat olarak verilebilir mi?
0: Değerli hocam, her zaman söylediğimiz gibi zekat gıda ve giyim eşyaları gibi mallardan ayni olarak verilebileceği gibi para, döviz ve altın gibi mallardan nakdi olarak da verilebilir. İfade ettiğiniz çek senet bir malın, bir paranın kime ait olduğunu belirten, iki veya daha fazla kişi arasında düzenlenmiş olan bir belgedir. Dolayısıyla üzerinde yazılı miktarı malı veya parayı temsil etmektedir. Bu nedenle zekat mükellefi olan bir zengin, vadesinde ödeneceğini kesin olarak bildiği senedi zekatına mahsuben fakire ciro edebilir, teslim edebilir. Ancak buradaki zekat borcunun ödeme sorumluluğu paranın fakir tarafından tahsil edildiği zaman düşer. Eğer senet ödenmezse, mesela karşılıksız çıkmış veya çek ödenmemişse, o zaman fakir veya ihtiyaçlı olan kişi o mala sahip olamamışsa, temellük edememişse zekat borcu düşmez. Zengin kişinin, zekat borcu olan kişinin bunu tekrar ödemesi gerekir.
1: Kıymetli hocam, zekat vekalet yoluyla, havale yoluyla vesaire ödenebilir mi? Birine vekalet verebilir miyiz zekatımızı ödemesi için?
0: Tabii ki değerli hocam, mesela zengin olan bir kişi bir kişiye veya kuruma güvenilir olmak kaydıyla, bunların altını çizelim, diyebilir. İşte bu benim zekat malımdır, bunu götür şu fakir kimselere dağıt diyebildiği gibi, sen istediğin fakir olan insanlara zekat verilmesi gereken yerlere, onun dışındaki yerlere verilemez. Mesela efendim bir derneğe, bir vakfa, diyelim ki bir kuruma zekat malını teslim ettiniz. Dediniz ki bu benim zekatımdır, bunu zekat verilmesi gereken yerlere ver. O dernek, o vakıf da bu parayı aldı, götürdü, onunla cami inşa etti, bu zekat yerine ulaşmamış olur. Onun için zekatı kime vekaleten veriyorsak bu konuda o kişiye veya o kuruma güvenmemiz gerekir. Bu şekilde vekaleten olduğu gibi banka yoluyla havale ederek, efendim internet bankacılığı üzerinden havale ederek veya bir bankaya giderek oradan havale yapıp efendim EFT yapmak suretiyle zekat aynı şekilde ödenmiş olur. Önemli olan burada karşı tarafın, yani ihtiyaçlı kişinin istifadesine geçmesidir. Onun mülküne geçmesidir. Bu mülkiyet biraz önce dediğimiz gibi aynı bir mal olabilir, altın gibi bir mal olabilir, kağıt para gibi bir mal olabilir veya elektronik bir mal, bir para olabilir. Bu açıdan fark eden bir şey yoktur.
1: Kıymetli hocam, zekat taksitle ödenebilir mi sorusunun altında hem de ya bir kişi farklı kişilere de zekatını ödeyebilir mi? Yani bir kişinin diyelim 20 bin lira zekatı varsa diğerinin 20 milyon lira zekatı olabilir. Bu kişi tek bir ihtiyaç sahibine mi vermeli? Aynı zamanda bu sorunun bağlamında da taksit taksit de ödeyebilir mi bu zekatını?
0: Evet. Şimdi değerli hocam, kişi diyelim ki işte hesabını kitabını yaptı ve sonuçta baktı ki 10 bin lira zekat borcum oluşmuş. Yani ödemem gereken 10 bin lira bir para var. Bunu defaten bir kişiye de verebilir. Bunu ayrı ayrı 10 kişiye, 100 kişiye de bölüp verebilir. Sayıda hiç sınır yoktur. İstediği kadar bölüp verebilir. Bunu farklı farklı zamanlarda yine bir kişiye veya farklı kişilere de verebilir. Bunu belli bir taksitler içerisinde verebileceği gibi, hani belirli olmayan zaman aralıklarında da verebilir. İşte öğrenciye burs olarak her ay verebilir. Tabii fakir olan öğrenciye, bunun altını çizelim. Ama işte gidip herhangi bir şekilde belli bir aralık olmadan farklı farklı zamanlarda 10 bin lirayı 500 de ödeyebilir, 1000 de ödeyebilir, 2000 de ödeyebilir. Yani burada miktarda da farklılık olabilir, ödeme zamanında da farklılık olabilir. Ama dikkat edilecek husus şurasıdır değerli hocam. Mümkün mertebe kişi zekatını tahakkuk ettiği yıldan bir sonraki yıla kadar ödeyip bitirmelidir. diyelim ki 2026 Ramazan'ında hani tahakkuk etti, bunu 2027 Ramazan'ına kadar ödeyip bitirmelidir. Neden? Çünkü burada hem ödeme takvimini uzattığında parada bir takım dengesizlikler de oluşabilir. Enflasyondan kaynaklanan değer kaybı da oluşabilir. Ondan dolayı bu süreyi uzatmaması doğru olur. Şunu da söyleyelim. Diyelim ki bir kimse zekat ödemesini geciktirdi. Hı hı. Ödemedi. 6 ay sonra, 1 yıl sonra, belki 2 yıl sonra ödedi. Ödemediği dönemde parada meydana gelen değer kaybını da göz önünde bulundurup onu da artı ilaveten ödemesi yerinde olur.
1: Kıymetli hocam, zekat malının hayır kurumlarınca nemalandırılması, yani bir hayır kurumu zekat için gelen paralardan bir işletme açsa, o işletmeden de yine kazancı, o işletmenin kazancını da zekat için verilebilecek yerlere harcasa, bu şekilde bir uygulama caiz olur mu?
0: Değerli hocam, esasında biz biraz önce şunu ifade ettik. Yani bir kimse vekalet yoluyla elindeki zekat parasını bir hayır kurumuna teslim edebilir. Hayır kurumu da o parayı alır, onu zekat olarak verilmesi gereken yerlere götürüp ulaştırır. Buradaki temel esas bir an evvel bunu ulaştırmasıdır ve ayeti kerimede geçen yerlerin esas alınmasıdır, hı hı, ve oralara bunun teslim edilmesidir. Şimdi genellikle günümüzdeki hayır kuruluşları, vakıflar, dernekler bu şekilde aracılık hizmeti yürütmektedirler. Hı hı. Ancak bu kurumların zekat yoluyla aldıkları paralarla işte bir işletme kurup, bir market açıp, bir fabrika açıp, buralarda bu parayı değerlendirip, buradan elde edecekleri nemalarla, karlarla zekat dağıtıp, paranın aslını ise orada hep tutmaları ise caiz değildir değerli hocam. Çünkü burada bu durum hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar konuyla ilgili uygulamalara terstir, hem de fakir fukaranın ihtiyacını doğrudan karşılama açısından bir engel durum söz konusudur. Şunu da unutmayalım ki bu durumda bu şekilde verilecek bir zekatın aslı hiçbir zaman fakire mülk edindirilmeyecektir. Hep oradan gelen nemalar, yani karlar verilecektir. Zekatın aslı hiçbir zaman fakire verilmemiş olacaktır. Diğer yönden İşletme açtığınız zaman burada kar da edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Hı hı. Zarar ettiğiniz durumda o zaman zekat verilmemiş olacaktır.
1: Zekat malı heba olmuş olacak aslında.
0: Aynı şekilde nemalandırma sürecinde sizin parayı teslim etmiş olduğunuz o vekil, o kurum herhangi bir kasıt ve kusuru olmadan bu malın başına bir problem geldiğinde onu ödemek zorunda değildir. Bu durumda da yine zekat malı elden çıkmış olacaktır ve yerine ulaşmamış olacaktır. Yine o fabrika için, işletme için gerekli olan bir takım harcamalar bu zekat malından ödenecektir. Bu da yine zekat malının yerine ulaşmasının önünde bir engel oluşacaktır. Buna göre zekat malının hak sahiplerine verilmeden önce zekat dağıtmaya aracılık eden hayır kuruluşları tarafından nemalandırılmak amacıyla tasarrufa konu edilmesi caiz değildir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz buna cevaz vermemektedir.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayır hasenatımızı en güzel şekilde yerlerine ulaştırmayı cümlemize nasip eylesin. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: Ihanet Radyo, Ihanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 21 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlere iman. İnsanın yeryüzü serüveni ve insanlık tarihi bir peygamberle başlar. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Allah, hak, hakikat, hikmet, merhamet ve güzel ahlak yolunda insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiştir. Hazreti Adem'le başlayan bu nebevi silsile, rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinde tüm peygamberlerin aynı silsilenin mensupları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere ve onların Allah'tan getirdiklerine inanmak, İslam'ın temel inanç esaslarından biri olarak emredilmiştir. Peygamberlerin sayısıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var ayeti, gönderilen peygamberlerin sayısının Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygamberle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bir hadis. Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması halinde Amerikan donanmasına hedef alacağını açıklamıştı. İran, Hürmüz'de uyarılarını dikkate almayan Amerikan fırkateyninin vurulduğunu bildirdi. İki füzeyle hedef alan geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise vurulmadıklarını iddia etti. İki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Orta Doğu'da yaşanan savaş, savaşın ekonomiye etkileri, faili meçhul olayların yeniden ele alınması görüşülecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguç, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan

0: Diyanet İşleri Türkistan Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %26,48 yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Saraybosna'da bulunan Ferhat Paşa Camii'ne doğru yola çıkacağız. Daha önceki bölümlerde Ferhat Paşa Külliyesi'ni anlatmıştık sizlere. Lakin bu gideceğimiz eser farklı bir eser efendim. Kıymetli dostlar, Ferhat Paşa Camii, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan bir cami-i şeriftir. Özellikle 16. yüzyılda Osmanlı döneminde Sancak Beyi olarak vazife yapan Ferhat Paşa Vukoviç tarafından inşa edildiği belirtilmekte. Cami-i şerifin ibadet alanının üzerinde bir kubbe, revak kısmında ise 3 küçük kubbesi bulunmaktadır. Bosna Hersek'in 16. yüzyıl Osmanlı ve İslam mimarisinin en büyük eserlerinden, en ihtişamlı mimari yapılarından bir tanesidir. Kıymetli dostlar, Ferhat Paşa Camii Şerifi, Kubbeli Camii, küçük kubbeli revak ve güzel yerleşik minare ile klasik Osmanlı tarzının tam olgunluğunu yansıtmaktadır bizlere. 1964 ve 65 yıllarında Camii Şerif'in içindeki boyalı süslemeler üzerine yapılan araştırmalar, çeşitli dönemlere ait 5 boyalı katmanı ortaya çıkarmıştır. İlk katmanın en eski ve son derece değerli süslemeleri 16. yüzyıldan kalmadır ve özellikle kubbede, kornişte ve pandatiflerle birlikte köşe kaloşlarının tabanında, mihrapta ve alt sıra pencerelerin lünetlerinde yer almaktadır. Bir başka cami-i şerif olan Foça'daki Alaca Camii'nde de görülen Rumi süslemesi olarak bilinen bu gruba aittir efendim. Şu anda sizlerle birlikte ziyaret ettiğimiz Ferhat Paşa Camii Şerifi'ndeki tarihi o süslemeler ve rengarenk bezemeler. Kıymetli dostlar, sonraki katmanlar özellikle kaloşlarda, mihrabın orta kısmında ve kubbenin yüzeyinde bulunan katmanlar 18. yüzyıl tarzının özelliklerine sahip tamamen çiçek süslemelerinden mevcuttur. 3. ve 4. katmanlarsa 19. yüzyılın sonlarına, 1878'li yıllara ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine aittir. Kıymetli dostlar, klasik Osmanlı mimarisinin bütün inceliklerini yansıtan Ferhat Paşa Camii Şerifi, sadeliği ve estetiği ustalıkla bir araya getiren harikulade bir mimari eserdir. Kesme taştan inşa edilen yapı tek kubbeli planıyla dikkat çeker ve kubbenin zarif yükselişi insanı gökyüzüne yöneltirken iç mekanda hakim bir huzuru bir duygu olarak özümsemesine ve ziyaretçilerin adeta zamanın dışına taşmasına vesile olmaktadır. Cami-i Şerif'in ince ve uzun minaresi ise Saraybosna semalarında bir nişane gibi yükselir. Ezan-ı Muhammedi'nin sesiyle şehre manevi bir ritim katar. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in iç süslemeleri de en az dış mimarisi kadar etkileyicidir ifade ettiğimiz gibi. Kalem işi bezemeler Osmanlı sanatının zarafetini yansıtırken, mihrap ve minberdeki ince işçilik dönemin ustalarının maharetini gözler önüne serer. Her bir detayda estetikle birlikte derin bir anlam yüklüdür ve saklıdır. Sevgili dostlar, ancak Ferhat Paşa Camii'nin hikayesi sizlerle paylaştığımız gibi sadece inşa edildiği dönemle sınırlı değil. Bu mübarek mekan, Bosna Hersek'in yakın tarihinde yaşanan acıların da sessiz şahitlerinden bir tanesi. 1990'lı yıllarda yaşanan Bosna Savaşı sırasında bu muhteşem Cami-i Şerif büyük zarar gördü. Hatta tamamen yıkılmak durumunda kaldı. Bu yıkım yalnızca taşların değil, bir medeniyetin hafızasının da hedef alındığını gösteriyor bizlere. Ve efendim, nihayetinde Cenab-ı Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Bugün yeniden ibadete açık ve dimdik ayakta durmakta. Ziyaretçilerini bekleyen, ümmeti Muhammed'in kendi hariminde secdeye gidip oraya güzel secde izleri bırakmasını isteyen Ferhat Paşa Camii'ni en kısa zamanda ziyaret etmek nasip olsun duasıyla bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldiğimizi ifade ediyorum. Kıymetli dostlar, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Günün Duası.
2: Yusuf Peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Âli et kıymetini har olma. Gördüğün şeye talepkar olma. Sen kendi kadrini, kıymetini yücelt. Aşağılık ve bayağı olma. Her gördüğün şeyi isteme. Her gördüğüne istek duyma.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gurur insanı doğru yoldan saptırır. Gurur insanı göğe çıkarmaz. Alçak gönüllü olmakla da işi batmaz. Gurur yararsızdır. İnsanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük insanı yüceltir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Hüsnü Hal.
0: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşe

içerisinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar, ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması halinde Amerikan donanmasını hedef alacağını açıklamıştı. İran, Hürmüz'de uyarılarını dikkate almayan Amerikan fırkateyninin vurulduğunu bildirdi. İki füzeyle hedef alan geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise vurulmadıklarını iddia etti. İki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Orta Doğu'da yaşanan savaş, savaşın ekonomiye etkileri, faili meçhul olayların yeniden ele alınması görüşülecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguç, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türkistan Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %26,48 yükseldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
2: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk aziz dostum.
2: Hocam bugünün sorusu şöyle: Türkçe ibadeti biraz açar mısınız diye sorar dinleyicimiz. Türkiye'de Türkçe ibadet bıçak sırtı bir konu. Birileri için anlamak adına gereklilik, birileri için anlamak pahasına dini suistimal. Bunun eğrisiyle doğrusunun sınırı neresidir?
3: Selman Bey, doğrudur. Zaman zaman Türkçe ibadet konusu bir şekilde gündeme gelmiş ve geliyor. Tabii Türkçe ibadetten ne kastettiğimizi öncelikle açıklığa kavuşturmak gerekir. Bunlar eğer doğru bir çerçeve çizilmeden tartışılırsa bu tartışma herhalde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çözüme kavuşmadan sürüp gidecek. Mesela dua etmek önemli bir ibadet değil mi? Duayı her Müslüman kendi dilinden yapabilir. Türkçe olarak yüce yaratıcısına dua edebilir. Abdest alırken, niyet ederken, namaza başlarken, niyet ederken Türkçe niyet edebilir. Ancak namaz ibadetini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kılmışsa biz de öyle kılarız. Neyi murad ediyorum burada? Yani namazda okuduğumuz Kur'an'dan ayetleri, duaları orijinal haliyle, asli haliyle okuyacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil suresinin 20. ayetinde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun demiştir. İnsanlar bir Fatiha bilseler, bir Kevser suresini, bir İhlas suresini bilseler namazlarını kılabilirler. Tabii belki başlangıçta, yani şimdi kapımızın önünden geçen bir kardeşimiz geldi, dedi ki ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Ona Müslüman olabilmesi için gerekli rehberlik yapıldı. Yapıldığı andan itibaren hangi vakitte cereyan etmişse bu, artık o namaz kılma sorumluluğu o andan itibaren başladı. Belki onun öğrenebileceği kadar bir zaman o kardeşimiz ibadetlerini sükutla da kılabilir. Yani Fatiha okuyacak kadar bir süre kıyamda bekleyerek namazını, yanında bir Müslüman kardeşini kendisine örnek edinerek ya da bir cemaate iştirak ederek imama tabi olarak namazlarını bir süre kılabilir. Ama şu da bir gerçektir ki Selman Bey, ortalama bir zekaya sahip bir insan akşamdan sabaha ya da sabahtan akşama kadar bir süre içerisinde Fatiha'yı ve onunla birlikte bir ayet, birkaç ayeti, küçük sureleri bir gün içerisinde neredeyse ezberleyecek bir mesafeyi rahatlıkla kat edebilir. Şimdi tekrar bu tartışmaların ana hatlarını ifade edelim istiyorum. Yani Türkçe ibadet mümkün mü? Bunların sınırları ne? Soruda da bunların altı çizilmiş. Bir kere bu bugünün meselesi de değil, tarihte de tartışılmış. Mesela ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarına girdiğimde bundan 100 sene önce, tam 1926 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir soru olarak gündeme getirildiğine rastlıyorum. O günlerde İstanbul Göztepe Camii İmam Hatibi Cemal Efendi Cuma namazında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesini okumuş Bu durum zamanın İstanbul Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Riyaseti'ne sorulmuş, namazda Kur'an'ın tercümesinin okunamayacağına dair o dönemin müşavere heyeti, bugünkü karşılığı Din İşleri Yüksek Kurulu, enine boyuna bu konuyu tartışmış ve zamanın ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Börekçi'nin imzasıyla namazda Kur'an'ın asli lafızlarıyla okunması esası vurgulanmış. Yine Selman Bey, benim de çok iyi hatırladığım bir tarihte, yani yaklaşık 20 yıl kadar önce yine bu konu hararetle tartışıldı. Yıl 1997 diye hatırlıyorum. Yine Din İşleri Yüksek Kurulumuza bu konu soruldu. Toplantılar yapıldı, müzakereler edildi, alan uzmanları dinlendi. O zaman da hiç unutmuyorum, namazda okunacak sure ve ayetlerin Kur'an'ın asli lafızlarıyla okunması gerektiği şeklinde yazılı olarak karar verildi. Bu kararlar, arzu eden kardeşlerimiz bu kararların bütün içeriğine, muhtevasına Diyanet İşleri Başkanlığımızın web sayfasında ulaşabilirler. Oradan tamamını elde edip okuyabilirler. Mesela o kararın bir bölümünde bu soruda geçen sınırlar şöyle ifade edilmiş. Bir Müslümanın en azından namazda okuduğu Kur'an-ı Kerim metinlerinin anlamlarını bilmesi ve namazda bunları anlayarak ve duyarak okuması, onun manasını hissederek okuması son derece önemli. Bu da zor değildir diyor hocalar. Ancak manasını anlamak, onun hidayetinden faydalanmak ve Yüce Rabbimizin emir, yasak ve öğütlerinin neler olduğunu öğrenmek için Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmenin ve bu maksatla meal, tercüme ve tefsirlerini okumanın hükmü başka. İşte sınır bunlar. Bu tercümeleri Kur'an-ı Kerim yerine koyup da namazda okumanın hükmü başka. İşte bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şüphesiz hepimizin malumu, Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Kutsal kitabımızın her Müslüman tarafından bilinmesi ve anlaşılması için de başta Türkçemiz olmak üzere, ana dilimiz, güzel dilimiz Türkçe olmak üzere bütün dünya dillerine çevrilmesi son derece doğal bir süreç. Buna hiçbir itiraz yok. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu konuda yıllardır büyük emek vererek çok sayıda dile Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesini ve tercüme edilen bu metinlerin çoğaltılarak o dili konuşan ülkelere ulaştırılması konusunda gerçekten önemli bir gayret sarf ediyor. O zaman özetle ifade edecek olursak, tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir ibadet, dua etmek ibadet. Bunların tamamını bir torbaya toplayıp efendim Türkçe ibadet var mı yok mu tartışmasının yerine, mesela namazda okunacak Kur'an ayetlerinin, surelerinin Türkçe karşılıkları namazda okunabilir mi diye sınırlamak belki doğru bir düzlemde meseleyi müzakere etmemize fırsat verecektir. İnsanlar dualarını ana dillerinde yapabilirler. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe karşılığını, tefsirini, açıklamasını, yorumlarını kendi dillerinde okuyabilirler. Bu teşvik de edilebilir, edilmelidir. Çünkü Kur'an okunsun, anlaşılsın diye gönderildi. Ve ayet-i kerime açık, bir surede 4 kere tekrar ediyor. Bismillah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Biz Kur'an'ı okuyasınız, anlayasınız, yaşayasınız diye size kolay kıldık. Bunda hiçbir zorluk yok. Yeter ki o zihinlerimizdeki bariyerleri kaldıralım, ön yargılarımızdan kurtulalım. İslam'ı kendi anlayışımıza uydurmak yerine biz İslam'ı Yüce Allah'ın gönderdiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uyguladığı şekilde uygulamaya, anlamaya, uygulamaya gayret gösterelim. Şununla tamamlıyorum bu bahsi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın net bir ifadesi var. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Bu kıyamete kadar da inanıyorum böyle devam edip gidecek. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana

dinleyene. Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancı ise 1'e 100'dür.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah.

Haberler az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 21 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Peygamberlere iman. İnsanın yeryüzü serüveni ve insanlık tarihi bir peygamberle başlar. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Allah, hak, hakikat, hikmet, merhamet ve güzel ahlak yolunda insanlığa rehberlik etmek üzere peygamberler göndermiştir. Hazreti Adem'le başlayan bu nebevi silsile, rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinde tüm peygamberlerin aynı silsilenin mensupları olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün peygamberlere ve onların Allah'tan getirdiklerine inanmak, İslam'ın temel inanç esaslarından biri olarak emredilmiştir. Peygamberlerin sayısıyla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, andolsun senden önce de peygamberler gönderdik.

0: Anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması halinde Amerikan donanmasına hedef alacağını açıklamıştı. İran, Hürmüz'de uyarılarını dikkate almayan Amerikan fırkateyninin vurulduğunu bildirdi. İki füzeyle hedef alan geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise vurulmadıklarını iddia etti. İki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Orta Doğu'da yaşanan savaş, savaşın ekonomiye etkileri, faili meçhul olayların yeniden ele alınması görüşülecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen DİTİB zirvesine katıldı. DİTİB Fransa'nın kuruluşunun 40. yılı ve Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Arpaguç, Fransa'da yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek bu büyük topluluğun içerisinde en organize toplumun Türk toplumu olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim dedi. Öte yandan Diyanet İşleri Türkistan Birliği tarafından organize edilen Türkiye Expo Festivali kapılarını açtı. Bu yıl Türk İslam Sanatları temasıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Festivalde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin Fransızca bilgi verilen bir sergi de yer aldı. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %26,48 yükseldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin dışındaki soğuk ve yağışlı hava etkisini iki gün daha gösterecek. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın meydana getireceği olumsuzluklara karşı bugün de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 9, Eskişehir 13, İstanbul 16, İzmir 17, Antalya 20, Trabzon 15, Erzurum 14, Diyarbakır 20, Gaziantep 13 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 40, Kudüs 17, Lefkoşa 21, Gümülcine 17, Saraybosna 17 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
2: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, huzurunu ve sükunetini paylaşmak için mikrofon başındayım. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, haftanın ilk iş günü geride kalırken koşuşturmanın, telaşın ve yorgunluğun yerini şimdi dinginlik alıyor yavaş yavaş. Günün yükünü omuzlarımızdan bırakma vakti, kalbimizi dinlendirme, ruhumuzu tazeleme vakti. Diyanet Radyo'nun huzur veren tınıları eşliğinde evlerimize, gönüllerimize, sofralarımıza bereket dolsun. Yorgunluklar sükunete, kaygılar duaya dönüşsün. Her akşam Rabbimizin bize sunduğu bir dinlenme, bir toparlanma ve yeniden güç bulma fırsatıdır. Unutmayalım. Hayırlı akşamlarda yapımcımız Reyhan Sevinç ve teknik masada Ahmet İshak Mete ile birlikte mesajlarınızı heyecanla bekliyoruz ve o mesajları yerine getirmek için de çok heyecanlıyız. Programa hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Ne güzel değil mi, bu güzel akşamda yalnız değiliz. Çünkü bu mikrofonun bir tarafı bizde ise diğer ucu da sizde. Programa sizler de katkı sunabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, gönlünüzden geçenleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bir mesajınız, bir hatıranız, bir duanız belki de bir başkasının kalbine dokunacak en güzel vesile olabilir. Güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığını, iyiliklerin paylaşıldıkça büyüdüğünü ve gönüllerin de paylaştıkça birbirine yakınlaştığını unutmayalım. Siz yazın, biz ses olalım. Sizden gelen her mesaj bu akşamın güzelliğine, huzuruna, bereketine bereket katacak. Diyanet Radyo'da sizlerle birlikte bu güzel yolculuğu paylaşmaya devam ediyor olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Yolda olan kıymetli dinleyicilerimiz, lütfen ama lütfen trafikte acele yok, telaş yok. Sizi evde bekleyen en değerli hazineleriniz var, unutmayın sevdikleriniz. Evet, şu saat itibariyle belki özellikle de büyük şehirlerde tampon tampona bir gidişat söz konusu olsa da lütfen ama lütfen dikkatli araç kullanın, kurallara riayet edin. Çünkü zaman zaman bize seyir halindeyken de mesajlar geliyor, görüyoruz yani. O yüzden aman dikkat edin, yolda izde lütfen hiç kimseyle bir gerginliğe sebep olacak bir davranış sergilemeyin, aman tartışmayın. Okuldan dönen evlatlarımız, bugünün yorgunluğu geçer ama anne babanın gönlü sakın ama sakın kırılmasın. Evet, siz de yoruldunuz belki gün boyu ama derslerinizi, ödevlerinizi sakın ihmal etmeyin. Çünkü gayret eden kazanıyor, çalışan başarıyor. Ve mutfakta akşamın bereketi için emek verenler, sofraları sevgiyle kuran güzel insanlar, ellerinize sağlık şimdiden, kolaylıklar diliyoruz. Sizin emeğiniz evlerin huzuruna dönüşüyor. Bu akşam da yine dikkatle ve sevgiyle yemekler hazırlanıyor ve ev ahalisine sunuluyor. Ne kadar güzel, hep birlikte daha huzurlu bir akşamı idrak ediyoruz. Tabii mesajlar da gelmeye başladı bile. Sabri Bey, eşi Dilek Öztürk'e olan sevgisini ifade etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel dileğini bizimle paylaşmış, dileklerini. Ve çocukları Kezban Duru, Doruk Eren, onlara da sıradaki eseri armağan etmiş. Güzel kızının kalbindeki güzellik hep duruk alsın ve Eren de başarıda doruklara ulaşsın diyebiliriz herhalde. Çok teşekkürler. Mesajlar geliyor, devam ediyor. İstanbul'dan Ali Bey, ablası Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemiş.

0: yerde zikrederler Allah Allah.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Ne güzel temennilerle uğurluyoruz akşamımızı değil mi? Hayırlı akşamlar, her işimiz hayır olsun diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı sabahlar diliyoruz birbirimize. Ve tabii ki hayırda yarışıyoruz, ne kadar güzel. Dışarıda ara ara yağmur var, hava biraz serin, rüzgar da zaman zaman kendini hissettiriyor. Böyle günlerde şifayı kapanlar da olabilir, aman dikkat, kendimize iyi bakalım. Yağmur ve soğuk hava iki gün daha Türkiye'nin genelinde hakim olacak ama sonrasında bahar kendini iyiden iyiye hissettirecek. Mayıs ayının bereketi, Nisan'ın yağmurlarıyla birlikte Nisan bize veda etti ve Mayıs ayını da ne kadar güzel bereketle karşıladık, yağmurla karşıladık ve uzun zamandır herhalde bu aylarda ülkemiz hiç bu kadar yağış almamıştı. Demek ki yaz mevsimi de kurak değil, bereketli geçecek. Ne kadar güzel. Nimetlere ne kadar şükretsek, bize sunulanlara ne kadar hamd etsek azdır. Evet, kendimize iyi bakalım dedim. Eğer şifayı kapanlar varsa bir fincan ıhlamurun sıcaklığını sakın ihmal etmeyin. Dinlenmeyi de ertelemeyin, çünkü bedenimizin de ruhumuzun da bizim üzerimizde hakkı var. Dolayısıyla o hakkı teslim etmemiz gerekir. Tabii kalplerimiz zaman zaman yorulabiliyor. O yüzden bedenimiz de sıcak olsun, kalbimizi de sıcak tutalım. Bir güzel sözle, bir duayla, bir tebessümle. Dertlere deva, hastalara şifa diliyoruz. Rabbim şifa bekleyen tüm kardeşlerimize acil şifalar nasip etsin. Yağmurun rahmet olduğu bu akşamda huzur, sağlık ve bereket sizlerle olsun. Diyanet Radyo'da gönüllerinize dokunmaya, akşamın bereketini, huzurunu ve güzelliğini paylaşmaya hep birlikte devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
3: Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir tarafından bizlere ulaşan, bizleri dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve birçok yerden de bize mesaj geliyor. İstanbul, Eskişehir, Ankara, Erzurum, herkes güzel dileklerini bizlerle paylaşıyor. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu. Evet, Eskişehir'den gelen bir mesaj. Esma Hanım bir eser istemiş bizlerden ve Rabbim yar ve dahi yardımcınız olsun diyor. Selam ve dualarını göndermiş. Hemen şimdi kutuya düşen bir mesaj. Hayırlı nurlu akşamlar diliyoruz. Haftanın ilk gününden cuma akşamına kadar Rabbimden hayır, bereket ve mutluluk diliyoruz demiş. Sıradaki eseri de yine armağan etmiş. Hemen kayıtlarımızı alıyoruz Mehtap Hanım. İnşallah isteğinizi yerine getireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ve bir başka mesaj, yine bu sefer de Erzurum'dan gelen bir mesaj. Erzurum'dan Balli ailesinden annem ve tüm anneler için bir eser istemiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve eserlerle, güzel tınılarla bu frekansta güvenle dinleyeceğiniz bu radyoda sizlerle birlikteyiz.

hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayatta dikili bir ağacı bile yok. Bu sözü çokça duymuşuzdur, öyle değil mi? Aslında bu dikili ağaç meselesinin bir olumlu yönü var, bir de olumsuz yönü. Olumsuz yönünü elbette ifade ederiz ama olumlu yönünden şöyle bir bahsedelim isterseniz öncelikle. Çünkü çok ince bir denge var bu cümlenin içerisinde. Şunu biliyoruz, dünya geçici. Kalıcı olan yapılan işin kendisi değil, o işin taşıdığı niyet ve hayır. İşte kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat anlatılırken, mal ve evlat dünya hayatının süsüdür, kalıcı olansa salih amellerdir buyuruluyor. Eğer bu açıdan bakarsak meseleye, dikili ağaca bir gönle dokunan iyilik olarak algılayabiliriz. Bir yetimin başını okşamak olarak değerlendirebiliriz. Bir gencin yolunu aydınlatmak, ilim bırakmak, bir eser üretmek ve tabii ki öldükten sonra ardından dua alacak bir hayat yaşamak gibi ifade edebiliriz. Zaten insan öldüğünde amel defteri ancak ve ancak şu üç şeyden dolayı açık kalmıyor mu? Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Evet, ahirette meyve veren amel işte bu salih amel oluyor. Dolayısıyla hayatta dikili ağacı olmaktan maksat ve niyet bu olmalı. Yoksa mal, mülk bunların hepsi gelip geçici ve hiçbirini götüremiyoruz yanımızda. O yüzden hayra kök salacak bir insan olarak yaşamak en güzeli değil mi? Çünkü neresinden bakarsanız bu dünya bir yolculuk ve bu yolculukta en kıymetli iz ardından bırakılan fayda, iyilik ve dua.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor, adeta yağıyor desek herhalde yeridir. Çok teşekkür ederiz. Sağ

alın ilginiz, alakanız için. Sizlerin mesajları programı güzelleştiren en güzel tarafı belki de bu yayının. Dolayısıyla bizler de mesajlarınız geldikçe ayrıca seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Kahramanmaraş'tan Ünal Bey, kızı, damadı ve torunları için sıradaki eseri istemişler. Birazdan yerine getiririz. Ondan sonra bir başka mesaj Bağcılar'dan gelmiş. İstanbul Bağcılar'dan Yücel Bey sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyicilerine istemiş. Bir başka mesajın adresi Erzurum. Murat Bey, Filistinli kardeşlerimize dua beklerim demiş. Tüm dinleyenlerden Rabbim kardeşlerimizin yanında olsun. Oradaki zulüm bir an önce sona ersin diye dua ediyoruz elbette. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım, canım annem ve canım babam için bir eser istiyorum demiş. Onu da hemen kayıtlara aldık. Ve bir başka mesajda hayırlı bereketli akşamlar dilemiş Afyon Karahisar'dan Hulusi Güngör. Sımsıcak dolu sevgi, saygı, muhabbetle sıradaki eseri aileme, tüm dinleyicilere ve sizlere armağan etmek istiyorum diyor. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızla programımız daha da güzel hale geliyor. Bizleri dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize muhabbetlerimizi iletiyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Yolda olanlara aman dikkat edin uyarımızı yapmıştık değil mi? Ama bir kez daha tekrar edelim. Eve hızla varmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızı, eşinizi çok özlemiş olabilirsiniz. Onlara kavuşmayı bir an önce istiyor olabilirsiniz. Ama lütfen sizin sağ salim eve varmanız çok daha önemli. O yüzden trafik kurallarına riayet edeceğiz ve çok dikkatli bir şekilde seyredeceğiz. Bu ara özellikle sosyal medya mecralarında bir tartışma yürüyüp gidiyor. Aile ve çocuklar üzerinden bir tartışma. O sıcak tartışmaya girmeye gerek yok ama belki bir iki kelime çocuklarımız, evlatlarımız üzerinden edebiliriz. Çünkü çocuklar Rabbimizin bizlere emanet ettiği en kıymetli hediyeler. Her biri tertemiz bir sayfa, her biri umut dolu yarınlarımız. Ve onları biz büyütmekte kalmamalıyız. Değerleriyle, ahlakıyla, merhametiyle yetiştirmek de en büyük sorumluluğumuz. Çünkü hayırlı evlat dediğimiz bize katkı sağlamakla kalmaz. Annesine, babasına katkı sağlamakla kalmaz. Bir toplumun da aynı zamanda istikbalidir. Vicdan sahibi, hakkı gözeten, iyiliği çoğaltan bir nesil. İşte bizim en büyük gücümüz, en sağlam teminatımız. Bugün verdiğimiz her emek onlara yarının karakterlerini de inşa ediyor. Unutmayalım. Söylediğimiz her söz, gösterdiğimiz her örnek onların kalbinde iz bırakıyor. Gelin evlatlarımızı sevgiyle kuşatalım, değerlerimizle büyütelim. Onlara sadece iyi bir gelecek değil, iyi bir insan olmanın yolunu da miras bırakalım. Rabbim evlatlarımızı bizlere bağışlasın. Diyanet Radyo'da gönüllerinize dokunmaya devam ediyoruz.

larda ama bunu da bir şekilde önleyebilmek sorumlusu olduğumuz çocuklarımız için bize de bir vazife yüklüyor. Dolayısıyla onun üstesinden gelebilmek ve çocuklara, evlatlarımıza daha iyiyi, daha güzeli gösterebilmek tabii ki bizim yükümlülüğümüz. Aslında kimi gençlerimiz de dertli gençler. Ama bu dert memleketin derdi, insanlığın derdi, hak ve adalet derdi. Bunu görebiliyoruz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan, emek veren ve gayretiyle iz bırakan bir gençliğin ortaya çıkması için elbette evlatlarımızın iyi yetiştirilmesi şart. Dertsiz bir hayat yönsüz bir yol gibidir ama kalbinde bir dava, bir ideal, bir sorumluluk taşıyan gençlik varsa yarını kuran, geleceğe ümit olan o gençliktir. Tabii ki çocukluğunu yaşayacak evlatlarımız, gençliğini de yaşayacaklar ama diğer taraftan adaleti, vicdanı ve aynı zamanda sabretmeyi, fedakarlığı da öğrenerek büyüyecekler. Bugün sadece konuşan değil, düşünen gençlere ihtiyacımız var. Sadece isteyen ve sürekli isteyen değil, aynı zamanda emek veren bir gençliğe ihtiyacımız var. Ve tabii kendisi için değil, insanlık için de dertlenebilen bir gençliğe ihtiyacımız var. Yüreğinde güzel dertler taşıyan tüm gençlerimizi selamlayalım, muhabbetlerimizi onlarla paylaşalım. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Bazen gündelik hayatımızda dünyevi hırsların peşinden gidiyoruz. Belki nefsimize uyuyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Daha yükseğine ulaşalım. Daha parlak olanı elde edelim. Makam, mevki, mal, mülk, şan, şöhret. Bunları yakalayınca daha mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Ama insan her daha fazlasının peşinden koştukça biraz daha yoruluyor, biraz daha eksiliyor ve mutlu olayım derken çok daha mutsuz olabiliyor. Bir filozof diyor ki çok mutsuz olmamanın yolu çok mutlu olmayı istememektir. Nasıl yani? Mutlu olmak da mı yasak ya da mutlu olmayı da mı istemeyelim? Hayır, böyle değil tabii ki. Ama mesele de tam da bu mutlulukla mutsuzluk arasındaki o dengede. Çünkü mutluluğu büyütebilmek arzularımızı, hırslarımızı, isteklerimizi büyütmek değildir ki. Kalbimizi yormayacak kadar onları sadeleştirebilmektir belki. Burada Kur'an bize çok güzel bir ölçü koyuyor.

Yiyin, için ama israf etmeyin. Aslında bu da israf etmemenin özel taraflarından bir tanesi. Peki huzur nerede, mutluluk nerede? Onu da yine Kur'an bize gösteriyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyruğunu dikkate alırsak hayatımızda, bunu bir istikamet olarak kabul edersek aslında mutlu olmak o kadar da zor değil. Bakınız, aşırılık sofrada yemeklerimizde, mal mülklerimizde değil, beklentilerimizde aşırı olduğunda tükeniyoruz, farkında mısınız? Dünya makamıyla, malıyla, övgüsüyle gelip geçici bir durak. Kalıcı olan bizim duruşumuz, kalbimizin sükuneti, belki de nefsimize ne kadar hakim olduğumuz. Zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir hadisi şerifince hareket etmek bence daha faydalı. Çünkü unutmayalım, bakın, hırs büyüdükçe insan hep küçülüyor. Ama kanaat arttıkça gönül genişliyor. O halde bugün kendimize şu soruyu soralım. Gerçekten neye ihtiyacımız var? Ve neyin peşinde koşarken kendimizi ihmal ediyoruz? Belki de huzurdur. Çok şeye sahip olmak değil de az şeyle, daha doğrusu ihtiyaç duyduğumuz şeyle yetinip şükredebilmektir huzurun adı. Diyanet Radyo'dasınız.

Çok satan roman yazarlarından biri Haruki Murakami şöyle diyordu bir yerde. Dünya bensiz de sürer gider. İnsanlar benim hiçbir katkım olmaksızın sokaklardan geçer. Ve devam ediyordu o söz. Hayat bazen bize kendimizi olduğumuzdan daha büyük gösteriyor. Sanki her şey bizimle başlıyor, bizimle devam ediyor gibi. Oysa bir hakikat var. Bazen duymak istemediğimiz bir hakikat olabiliyor bu. Dünya geçici. Onu fark ettiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kalbimiz hafifliyor. Biz bu dünyanın sahibi değiliz. Ne bu hayat bizimle başladı ne de bizimle son bulacak. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim bu gerçeği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Yeryüzündeki herkes fanidir. Demek ki kalıcı olan biz değiliz. Kalıcı olan yaptığımız iyilikler ve bıraktığımız izler. Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür. İşte tam da burada o evrensel denge, o ilahi ölçü ortaya çıkıyor. İnsan ne kendini gereğinden fazla büyütmeli ne de benim hiçbir değerim yok diyerek küçültmelidir. İnsanların en hayırlısı insanlığa, insanlara faydalı olandır. O halde mesele dünyanın bizimle birlikte dönmesi değil, bizim bu dünyada neye hizmet ettiğimiz. Dünya bizsiz de döner ama biz bu dünyadan geçerken bir iyilik, bir dua, bir iz bırakabiliyorsak eğer, işte o zaman gerçek anlamımızı buluruz. Bu dünyadan sessizce gelip geçmek de var, hakkıyla yaşayıp güzel izler bırakmak da. Tercih sizin ve belki de asıl mesele de bu.

Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, güzelliğini ve huzurunu paylaşmaya devam ediyoruz. Güvenle dinliyorsunuz, mesajlarınızla bizlere destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ve her akşam olduğu gibi, her programımızda olduğu gibi kelime kutumuza unutmamamız gereken, bizim için bir yol haritası niteliğindeki kelimeleri bırakıyoruz. Bugüne kadar şöyle bir notlarıma bakınca görüyorum ki epey güzel kelime bırakmışız. Hayır, vicdan, vefa, samimiyet, empati, bereket, merhamet ve hikmet. Hepsi kelime kutumuzda korunaklı bir şekilde duruyor. Peki bu akşamın kelimesi ne olsun? İsterseniz bugünün kelimesi güven olsun. Nedir güven? İnsan ilişkilerinin belki görünmeyen ama en sağlam direklerinden bir tanesi, öyle değil mi? Bir kalbin, bir insanın diğerine tereddütsüz bir şekilde açılabilmesi, bir sözün arkasında durulacağına inanılabilmesi. Çünkü güven varsa huzur vardır ve güven yoksa en güçlü bağlar bile zamanla çözülebilir. Tabii bir de şu açıdan bakarsak konuya, bazen insanın en çok güvendiği yerden sınanıyor oluşu da içerisinde başka bir hikmet gizli olan bir taraf diye düşünüyorum. Bazen bir dosttan, bir büyüğünüzden, bir yakınınızdan beklemediğiniz bir tavır gördüğünüzde ne hissedersiniz? Hele ki başkalarının sözleriyle araştırılmadan, dinlenmeden hakkında hüküm verildiğinde, işte o zaman insan gerçekten çok büyük şekilde kırılabiliyor. Çünkü o emniyet duygusuyla yaşıyor insanoğlu. Güven kırıldığında emniyet de kırılıyor. O yüzden bizim inancımızda, bizim medeniyet anlayışımızda ve bizim insana bakışımızda çok özel ve çok önemli bir mesele güven meselesi. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının ilahi buyruğu ve Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir sözü aslında bize çok önemli bir istikamet gösteriyor. Demek ki gerçek güven kulaktan dolma sözlerle değil, hakikatle, araştırmayla ayakta duruyor. Başkalarının sözleriyle hüküm verenler için peki ne söylemek gerekir? En azından şunu unutmasın o kişiler. Güven emanet gibidir. Emaneti taşımak sorumluluk ister. Kul hakkına girmemek hassasiyet ister. Her duyduğunu doğru kabul etmemekse vicdan ve basiret ister. Bir de insanı dinlemeden, anlamadan, başkalarının gölgesinde yargılamak kalbi kırdığı gibi aynı zamanda adalet terazisini de zedeler. Tabii buradaki duruşumuz son derece önemli. Bizim yolumuz kırılarak değil, derinleşerek güçlenmek olmalı. Çünkü şunu biliyoruz, insan şaşabilir ama hakikat asla şaşmaz. İnsan yanılabilir ama adalet er ya da geç tecelli eder. O yüzden bugün kelime kutumuza güveni bırakırken şunu da hatırlayalım. Güven inşa etmek yıllar alır. Yıkılması ise bir an. Ama en büyük güven insanın kalbini doğruluktan ayırmamasıdır. Tabii ki insana güveneceğiz. Dostlarımıza güvenmek zorundayız. Yoksa nasıl ayakta duracağız? Ama ondan önce önemli olan Hakk'a güvenebilmektir. Çünkü o hiçbir güveni boşa çıkarmaz.

Birbirinden güzel mesajlar geliyor. Hayırlı akşamlar demiş bir dinleyicimiz Kevser Hanım. İnanılır gibi değil, dünya üzerinde yaşayan birçok insan yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyayken bazı vatandaşlar bayat ekmekleri çöp konteynerlerine bırakıyor. Buna düşüncesizlik mi denir, şükürsüzlük mü denir bilemiyorum demiş. Bornova'dan selamlarını göndermiş Kevser Hanım. İkisini de diyebiliriz ama nihayetinde insandır. Hata da yapar, yanlış da yapar. Önemli olan o yanlıştan ve hatadan dönebilmek, bunu başarabilmek. Hakiki erdem burada. İyi yayınlar. Ben Adana'dan Sevda, güzel bir hafta geçirmek dileğiyle sıradaki eseri eşi Akif Bey için istemiş sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Klasik replikle bitirebiliriz herhalde bu faslı da. Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar programımızın sonuna geliyoruz. Bu güzel akşamda mesajlarınızla, dualarınızla, samimi temennilerinizle bizleri yalnız bırakmadınız. Gönül köprülerimizi güçlendirdik. Aynı duyguda, aynı güzellikte buluştuk. Hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, akşamdan geceye doğru dönerken kalplerimizin Rabbimize en yakın olduğu anlardır bu zamanlar. Edeceğimiz dua, yapacağımız iyilik, içten bir niyet, yarınlarımızın kapısını daha da güzel bir şekilde aralayacak belki, bilemeyiz. Rabbim hanelerinize huzur, gönüllerinize sükunet, yarınlarınıza da bereket nasip eylesin. Dertlere derman, hastalara şifa, yorgun kalplere ferahlık olsun. Bendeniz İlker Uykal. Yarın yine aynı saatte yeniden buluşmak duasıyla. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Yusuf Peygamber, uğradığı iftira sebebiyle yıllarca kaldığı hapisten kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştı. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne baba

0: Kubanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış. Bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

dünyada her şeyi kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: Hazreti Yahya'nın şehit edilmesi. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi, Hazreti Yahya'nın şehit edilmesi ve babası Hazreti Zekeriya'nın derin üzüntüsüyle devam ediyor. Hazreti İsa 12 yaşına kadar annesiyle beraber Mısır'da kalmıştı. Meryem orada daha fazla kalmasının uygun olmayacağına karar verince Şam bölgesindeki Nasra kentine taşındı. Hazreti İsa, büyük teyzesinin oğlu Hazreti Yahya'dan haberdar olunca onun yanına geldi. Ürdün Nehri kıyısında kaldıkları sürece birbirlerinden çok şey öğrendiler. Hazreti İsa bir gün ona şunu sordu: "Yahya, ben seni hep hüzünlü ve tasalı görüyorum. Yoksa sen Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin?" Hazreti Yahya şöyle cevap vermişti: "Ben de seni hep sevinçli ve umutlu görüyorum. Yoksa sen Yüce Allah'ın sınamalarından emin mi oldun?" Yüce Allah gönderdiği vahiyle Hazreti İsa'yı destekledi. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesilmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü Allah'ın rahmetinden ve yardımından ümidi kesmek, Allah'ın gücünden şüphe etmek anlamına geliyordu ki bu büyük bir günahtı. Fakat ikisi de biliyordu ki Allah'ın rahmetini ummak, hayatı amaçsızca yaşamak manasına gelmiyordu. İyi niyetli küçük bir davranış insanı Allah'a yaklaştırabildiği gibi gafletle atılmış bir adım da insanı felakete sürükleyebiliyordu. İnsanlar Yahya'yı çok seviyorlardı. Onun etrafında toplanıyor, sorular soruyor ve onun öğütlerinden nasiplenmeye çalışıyorlardı. İnsanlar Hazreti Yahya'nın etrafında toplansa da bazen ona itaat etmedikleri de oluyordu. Hazreti Yahya'nın bazı nasihatleri onların hoşuna gitmiyordu. Bir gün onlardan birisi sohbet esnasında İbrahim peygamberin neslinden gelmekle övününce Hazreti Yahya bu düşünceyi şiddetle reddetti. "Siz bu sözünüzle daha en başından bazı toplumların diğerlerine üstün olduğunu mu kastediyorsunuz? Allah Hazreti Nuh'un ve Hazreti İbrahim'in neslinden bazılarını kendi dinine hizmet için seçmiştir. İnsanların üstünlüğü Allah'a verdikleri sözde sadık kaldıkları sürece devam edebilir. Allah katında en değerli olan, onun emir ve yasaklarına en iyi şekilde uyandır. Sizin düşüncenize göre Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf ve onu kuyuya atan

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü bilir

0: Deriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kadim mısralar.

Eyleme kimseyi kat'a tecil, etme mahluku hüdayı tahcil. Kimsenin haline tan etme medet, ki olur hasılı enduhi ebed. Asla hiç kimseyi cahillikle suçlayıp da Allah'ın yarattığı bir insanı ayıplandırma. Aman ha, kimseyi ayıbıyla ayıplama. Böyle bir şeyin sonucu ebedi bir keder, sonsuz bir gam ve elem olur.

Hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hizmet etme. Edersen eli açık olana et. Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aileleriniz Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle huzur ve afiyet bulsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Peygamberimizin davranışlarını örnek alarak, onun gibi davranmaya çalışarak çocuklarımızla iyi bir iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni alıp bir dizine oturtur, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne bastırır ve Allah'ım bu ikisine rahmet eyle çünkü ben bunlara merhamet ediyorum derdi. Peygamber Efendimizin torununu ve torunu yaşındaki Üsame bin Zeyd'i kucaklaması, yüksek sesle dua ederek onlara hem sevgisini, hem merhametini, hem ilgisini göstermesi bizler için son derece değerli bir örnek. Hayat içerisinde çocuğun maddi ihtiyaçları için pek çok kereler gayret ediyor, canımızı dişimize takarak koşuyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz. Çocuğumuzun her türlü tehlikeden korunması ve her türlü iyilikle buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama koşturma esnasında çoğu zaman duayı ihmal ediyoruz. Peygamber Efendimiz herkes için dua ettiği gibi, hayatın her alanında duadan güç aldığı gibi, çocuklar için de duayı ihmal etmezdi. Hatta Peygamberimize yeni doğan bebekler bile getirilir, Peygamberimiz onları kucağına alır, onların ismini verir ve onlara gelecekleri için dua ederdi. Birçok sahabi kiramın bizlere Peygamberimizin küçükken kendisine ettiği dualar hakkında bilgi verdiğini biliyoruz. Aslında sadece Peygamber Efendimiz değil, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den önce de peygamberler zincirinde olan yüce insanlar duayı aileleri ve evlatları için hiçbir zaman ihmal etmemişti. Söz gelimi İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği dualar Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler nasip eyle. Rabbimiz duamı kabul eyle. Şeklindeki niyazlar Kur'an'da bize öğretilen örnek dualardandır. Rabbim bana katından temiz bir nesil ihsan et. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin diye yalvaran, Rabbimiz bizi yalnız sana teslim olmuş kullar eyle, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet nasip eyle diyen niyazlar Kur'an-ı Kerim'in cümleleridir. Aslında neslinin salih insanlardan olması için ve yüzünü Allah'a dönüp muhakkak ona teslim olanlardan olduğunu dile getirerek gelmişi ve geçmişi, geleceği ve yarınları için dua etmek peygamberlerin sünnetidir. İnsanın anne babası için dua ettiği kadar evlatları için de dua etmesi, bütün ailesini dua ile kuşatmasıdır. Ve Peygamber Efendimizin ailesi için ettiği dualar da kulaklarımızda çınlamaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ailesi için dua eden, ailesine yakınlığıyla, muhabbetiyle, ailesini derin bir sevgiyle kucaklarken dualarıyla da koruyan ve kollayan bir babaydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Sonra Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Peygamberimiz yolculuğa çıktığında bile arkasında bıraktığı ailesi için dua ederdi. Ailemizin ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım derdi. Aleyhissalatü vesselamın kendi ailesi kadar müminlerin aileleri içinde ve onların evlatları içinde dua etmesi, niyazı bütün topluma yayması son derece huzur vericiydi. İnsan evladı için hangi alanlarda dua eder? İnsan evladı için ne ister? Allah'a
evladı için hangi konularda yalvarır ve niyaz eder? Elbette çocuklarımız için sağlık ve afiyet dileriz. Onların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olması için, kötülükten, hastalıktan, her türlü şerden, görünür görünmez kazadan korunması için onlar için dua ederiz. Diğer taraftan çocuklarımızın başarısını önemseriz. Onların eğitim öğretim hayatında başarılı olması için, çevresindekilerle iyi geçinerek, iyi bir çevrede iyilik öğrenerek büyümesi için dua ederiz. Sadece başarı için değil, faydalı ilim için de dua etmemizi Peygamberimiz ister. Çünkü öğrenilenin insana ve çevresine faydalı olması son derece mühim bir bilgi ahlakıdır. Peygamber Efendimiz diğer taraftan sadece ilmin değil, afiyetin de aile ve çocuklar için istenmesini ve geleceği, huzuru, mutluluğu, imanı, ibadeti için çocuklar adına yalvarılmasını ister. Diğer taraftan biz çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede, doğru arkadaşlarla, iyi niyetli insanlarla karşılaşması için de dua ederiz. Her türlü zarardan uzak kalması için, evladımızın iyilerle iyiliği öğrenmesi için, güzel arkadaşlarla cennet yolunun yolcusu olması için dua etmemiz son derece değerlidir. Anne baba olarak çocuğumuza iyiliği öğretmeye gayret etsek de, çevrenin ve hele de bugün arkadaşların etkisiyle internet ortamlarının son derece çocuklar üzerinde derin tesirler bıraktığını düşünürsek, bir yandan kontrolü, eğitimi, rehberliği sürdürsek de diğer yandan duayı asla bırakmamamız gerektiğini hatırlarız. Çocuklarımızın mutlu olması için geleceklerinde şükreden, Allah-u Teala'ya karşı hamdini ve şükrünü, insanlara karşı da teşekkürünü dile getiren, kanaatkar, umutlu ve dengeli insanlar olması için de dua ederiz. Kalbinde bir huzur olan, etrafına huzur yayan, hiçbir zaman hırsına, bencilliğine ve kibrine kapılmadan tevazu içerisinde yaşayan erdemli insanlar olması için dua etmemiz son derece güzel değil mi? Ayrıca çocuklarımızın nasibi için de dua ederiz. Onlara Allah-u Teala'dan gelecek olan her türlü rızkın bol olması için, helal olması için, hayırlı olması için dua etmemiz, onların gelecekte bir takım kazanımlarının kendileri için güzelliklere vesile olması için dua etmemiz, düzgün, başarılı, nasibinin kıymetini bilen, kanaatkar bir hayat kurmaları için dua etmemiz dilimizden düşmemelidir. Bir diğer taraftan çocuklarımızın günahlardan korunması, her türlü şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden, akranlarının şerrinden korunması, yanlış yollara sapmaması, nefsinin esiri olmaması için de dua ederiz. Kendimizin olduğu kadar evlatlarımızın da ateşten korunması, cehennem ateşinden muhafazası için dua etmek ve gayret etmek Kur'an-ı Kerim'in de bize emrettiği bir şeydir. Evlatlarımız anne babasına hayırlı olsun, vatanına milletine yarayışlı, vefakar olsun, ümmeti Muhammed'e karşı kalplerinde herhangi bir kin ve garaz olmadan vefalı ve onlar için de fedakar olsun diye de dua ederiz. Hayırlı evlat yetiştirmek bir taraftan onun imanı ve güzel ahlakı için gayret ederken, diğer taraftan bütün kazanımlarını ve edinimlerini kaybetmeden geliştirebilmesi için Allah'a yalvarmayı da gerektirir. Merhametli, vicdanlı, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilen akıllı insanlar olması için evlatlarımıza dua ederiz. Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukların geleceği için dua ederken, onların büyüdüklerinde geniş ailelere sahip olması, hem yaşlarının uzun olması hem de evlatlarının çok olması için de dua ederdi. Aslında Peygamber Efendimizin tavırlarını gördüğümüzde, onun her türlü iyilik için evlatlarına, torunlarına, ashabına ve çevresindeki bütün müminlere duayı öğrettiğini anlamış oluruz. Dua öğrenilebilen bir şeydir. Dua etmek edinilebilen bir alışkanlıktır. Ve çocuklarımız için
bambaşka güzellikleri niyaz ederken, bunu yüksek sesle yapmak, çocuğun da duymasını ve örnek almasını, hatta duadaki meseleyi içselleştirmesini sağlayacağı için bir çeşit eğitim vesilesidir. Elimizi açıp Allah'a yalvardığımızı, çocuklar gördüğü zaman bizimle birlikte minik avuçlarını açtıklarında rahmet yuvamıza inecektir. Sadece seccade başında namaz sonrasında değil, günün her anında, sıkıştığımızda, üzüldüğümüzde, bunaldığımızda, korktuğumuzda, öfkelendiğimizde, endişelendiğimizde, mutlu olduğumuzda, başardığımızda ve bir iyilikle karşılaşıp hamd ettiğimizde dua ettiğimizi gören çocuk, o duayı kendisiyle birlikte özdeşleştirip kendisiyle birlikte geleceğe taşıyacaktır. Bizler evlatlarımıza aslında dua ederek Allah-u Teala'nın yardımını, desteğini, kudretini, sevgisini, şefkatini ve lütfunu çağırırız. Bizler imanımızla ve her türlü endişeden uzak bir şekilde Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz tevekkülle evlatlarımızı dualarla buluşturur, onları yarına hazırlarız. Rabbim çocuklarımız için ettiğimiz duaları hayırlı eylesin. Rabbim çocuklarımız için dua etmeyi bize nasip eylesin. Rabbim kendisiyle dua yoluyla iletişim kuran evlatlar nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, günü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet FM dinleyicileri ve çalışanları, ben Mersin'den Emin. Derman arardım derdime ilahisini, eşim, kızım ve oğlum için istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Mustafa Cigat'tan Geçmez Günler eserini istiyorum. Bu eseri hasretini en ağır şekilde yaşadığım, canımdan çok sevdiğim eşim Kübra için çalmanızı rica ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, soru şu: Allah bizim ne yapacağımızı, sonuçta nerede ve nasıl olacağımızı biliyor. Ben şayet cehennemliksem ve bunu da Allah biliyorsa beni neden yarattı?
2: İlginç bir soru. Sorudan çok sanki bir suçlama veya kınama. Modern zamanların ruh halinin yansıması. Modern zamanlarda sürekli gerilim yaşıyoruz. Her gün birçok sorunla karşılaşıyoruz ve boğuşuyoruz. Çevremizdeki insanlar, hatta hiç bilmediğimiz kişiler bizden bir şeyler bekliyor, istiyor ve olmayınca suçluyor. Bütün bunlar da haliyle bizi geriyor, kötümser ve olumsuz bir düşünceye itiyor. Çünkü bütün beklentileri karşılamak, isteklere cevap vermek, yaşanılan dünyada en iyi olmak ve refah içerisinde yaşamak herkes için mümkün olmuyor. Birisinde olan ötekinde eksik kalıyor, bir tarafın tam olması beri tarafın eksikliğini gidermiyor.
1: Hocam, biraz somutlaştırsak?
2: Şöyle somutlaştırayım. Günümüz insanlarına bakıyorum, en çok istedikleri maddi imkan ve teknoloji. Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmiyor. Onlara ulaşmak için çabalıyor ama ulaştığı anda mutluluğu için bunların yeterli olmadığını ve kendisini tatmin edemediğini görüyor. Anlayacağınız, umduğunu bulamıyor. Ondan sonra tekrar arayışlara başlıyor. Her ulaşamama veya ulaştığında tatmin olamama hali insanda muazzam bir gerilim oluşturuyor. Bu arada yaptığı hatalar veya olumsuz işler de eklenince müthiş bir karamsarlık ve yıkım duygusu benliğini kaplıyor.
1: Hocam, soruya gelecek olursak?
2: Önce soruyu sorana gelelim. Bu soruyu soran ya inançlı birisi veya inancını terk etmiş ama tam da ondan kurtulamamış. Hasılı yeni konumuna bir türlü alışamamış bir kişilik hali. Bu hal onu takıntılı bir duruma getirmiş. Takıntısı cehenneme gitme ihtimalidir. Cehenneme gitmekten korkuyor ama kendisine ve yaşantısına bakınca ondan kurtuluşun mümkün olmadığını düşünüyor. Sorumluluğu kendisine yaratan Allah'a atarak bu psikolojiden kurtulmaya veya en azından bir teselli bulmaya çabalıyor.
1: Buna takıntı denilebilir mi?
2: Takıntı dememin sebebi, bu kişi o kadar kötümser bir psikolojiye kendisini sokmuş ki mutlak surette cehennemlik olduğuna inanmış. İşte takıntı dememin sebebi tam da bu yanlış inançtır. Halbuki hiç kimse mutlak surette cehennemlik değildir. Bu şuna benziyor. Aile içinde suçludan, hapishaneden, mahkum olmaktan bahsediliyor. Kimlerin buralara düştüğü konuşulurken bazı suçlar da dile getiriliyor. Evdeki genç bakıyor ki o suçları kendisinin de işleme ihtimali var. Bu suçları işlediğinde ise hapse düşeceği düşüncesi bir anda beynini zonklatıyor. Dönüp annesine "beni böyle bir dünyada neden doğurdun?" diye çıkışıyor. Bu ruh hali kişinin kendisi

0: Seni mutlak kötü olmaya konumlama, bunun sonucunda suç işlemeyi ve hapse girmeyi kesin görme takıntısıdır. Hiçbir anne çocuğunu kötü olsun, hapse girsin diye doğurmayacağı gibi, Yüce Allah da hiçbir kulunu cehennemlik olsun diye yaratmaz. Öte yandan dünyada kötülüğün bulunması mutlaka onların işlenmesini gerektirmez. Kişinin bunlardan korunması ve kurtulması ömür süresi içinde her zaman mümkündür. Kurtulamadığı yerde adalete başvurma imkanı vardır. Şayet adalet bu dünyada gerçekleşmezse ahirette mutlak surette gerçekleşecektir.
1: Ama çelişki yok mu? Hem cehenneme gideceğini biliyor hem yaratıyor.
0: Buna cevap vermeye şöyle bir örnekle başlayayım. Öğretmen öğrencisinin çalışmadığını ve yeterince sınava hazırlanmadığını bildiği halde sınav yapsa, öğrenci de dersten kalacağını bile bile neden sınav yapıyorsun diye sorsa, haklı ve yerinde bir soru olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü öğretmenin görevi sınav yaparak başarılı ve başarısızı ayırt etmek, yani adaletin yerine gelmesini sağlamaktır. Söz gelimi bu gerekçeyle okullardaki sınavlar kaldırılsa, eğitimin bir anlamı kalmaz. Çünkü eğitimde amaç, iyi ve başarılı kişileri tespit etmek ve onlara hak ettiği değeri vermektir. Kimin iyi ve başarılı olduğunu tespit de ancak sınav yoluyla gerçekleşir. Sınavı kazanan ve başarılı olan öğrenci, öğretmene değil, doğrudan kendisine fayda sağlar. Başarısız olan da kendisine zarar verir. Başarısız olan öğrencinin öğretmeni ve sınavı başarısızlığına gerekçe göstermesi anlamlı olmadığı gibi, dünya hayatında başarılı olması için eline her türlü imkan verilmiş kişinin, yaratıcısını sorumlu tutması da anlamlı değildir. Aslında kişi samimi ve insaflı düşünse, bu gerekçelerin boş bahane olduğunu kolaylıkla görür.
1: Bizzat Allah'ın yaratması üzerinden gidersek nasıl anlamalıyız?
0: Yüce Allah insanı yaratmış, iyi ve kötü şeklinde iki seçeneğin olduğu bilgisini kendisine vermiş ve ayrıca bütün bunları kavrayacak akıl ve zeka ile onu donatmıştır. Nitekim her insan verilen bu imkanlarla lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilir, ona göre tavır alır ve davranış geliştirir. Bütün bunları bilmesi ve kavraması, Yüce Allah'ın verdiği akıl ve zekası, tavır alması ve lehinde olanı seçmesi ise iradesi sayesindedir. Bütün bu imkanlar varken ve insanın önünde de seçenekler belliyken, bazı şeyleri takıntı haline getirmesi ve kaybedeceği karamsarlığına düşmesi, ya verilen imkanları kullanamamasından ya da çevrenin baskısındandır. Birincisinde, yani verilen imkanları kullanamama hususunda, sorumlu kişinin kendisidir. Çevresel baskı ve zorlama söz konusuysa, ya bu çevreyi değiştirme imkanını araştırmalı ya da baskıyı hafifletecek ve kaldıracak bir yol bulmaya çalışmalıdır.
1: Sanki burada dinin kurallarına yönelik bir yakınma mı var?
0: Dinin kurallarından yakınan kişi pekala diğer kurallara uyabilmektedir. Kuralsız bir dünyanın olmadığını herkes bilir. Böyle bir dünyayı hayal eden anarşizmin ne duruma düştüğü de açıktır. Bütün kuralları kabullenirken sadece dinin kurallarını sorun etmek, insaflı ve haklı bir yaklaşım değildir. Aslında burada benim anladığım, bu kişilerin bir kısmı ahiret inancından bir türlü kurtulamıyorlar ve bu inanç kendilerini içten içe rahatsız ediyor. Bu inancın yerine başka bir şey koyamıyorlar. Dinin kurallarını yok saydıklarında, zihinlerinde oluşan boşluğu da bir türlü kapatamıyorlar. Ayrıca bu yok saymanın dünyayı ne hale getireceğini de görüyorlar. 100 milyon civarında insanın ölümüne sebep olan 2. Dünya Savaşı bunu anlatmaya yetiyor. Çünkü savaşın aktörlerinin çoğu dinsiz, kalanı da dinden uzak liderlerdi.
1: Hocam, Allah'ın biliyor olmasını nasıl açıklayacağız?
0: Yüce Allah'ın kişinin cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmesi, zaman ve mekan sınırının olmamasındandır. Dolayısıyla Yüce Allah şu anı bildiği gibi geçmişi ve geleceği de aynı şekilde bilir. Buna karşın insanın kendi geleceğini bilmemesi ise, zaman ve mekan sınırları içinde bulunmasındandır. Ancak Allah'ın bilgisi kişiyi cennetlik veya cehennemlik yapmaz. Bilakis o kişilerin kendileri cennetlik veya cehennemlik olurlar. Yüce Allah da onları o halleri üzere bilir. Dolayısıyla burada sorumlu olan bilen değil, yapandır. Şayet kişi cehennemlik işler yapmasa, Yüce Allah onun cehennemlik olmayacağını bilir. Öte yandan Allah kullarına karşı merhametlidir ve bunun gereği olarak cehennemden kurtulma imkanını herkese vermiştir. Kişinin kendisinde bulunan duyular, akıl, zeka ve irade bu imkanların başında gelir. Peygamber göndermek ve kitap indirmek suretiyle yol göstermesi de

0: önemli bir imkandır. Bütün bu imkanları kullanmayıp yok saymak veya tersine hareket ederek cehennemi hak etmek kişinin sorumluluğundadır. Dönüp Allah beni neden yarattı diye sorması ya tembelliğine bahane bulması veya inkar ve isyanına gerekçe üretmeye çalışması anlamına gelir. Hele bir de içinde yok edemediği inancın etkisiyle gerilime düşüp karamsarlığa kapılması, bunu psikolojik takıntıya dönüştürmesi demektir. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu kişinin içinde var olan inanca kulak vermesi ve o doğrultuda bir hayata yeniden başlamasıdır.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Saraybosna'da bulunan Ferhat Paşa Camii'ne doğru yola çıkacağız. Daha önceki bölümlerde Ferhat Paşa Külliyesi'ni anlatmıştık sizlere. Lakin bu gideceğimiz eser farklı bir eser efendim. Kıymetli dostlar, Ferhat Paşa Camii, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan bir cami-i şeriftir. Özellikle 16. yüzyılda Osmanlı döneminde Sancak Beyi olarak

0: vazife yapan Ferhat Paşa Vukoviç tarafından inşa edildiği belirtilmekte. Cami-i Şerif'in ibadet alanının üzerinde bir kubbe, revak kısmındaysa üç küçük kubbesi bulunmaktadır. Bosna Hersek'in 16. yüzyıl Osmanlı ve İslam mimarisinin en büyük eserlerinden, en ihtişamlı mimari yapılarından bir tanesidir. Kıymetli dostlar, Ferhat Paşa Camii Şerifi, kubbeli cami, küçük kubbeli revak ve güzel yerleşik minare ile klasik Osmanlı tarzının tam olgunluğunu yansıtmaktadır bizlere. 1964 ve 65 yıllarında Camii Şerif'in içindeki boyalı süslemeler üzerine yapılan araştırmalar, çeşitli dönemlere ait 5 boyalı katmanı ortaya çıkarmıştır. İlk katmanın en eski ve son derece değerli süslemeleri 16. yüzyıldan kalmadır ve özellikle kubbede, kornişte ve pandatiflerle birlikte köşe kaloşlarının tabanında, mihrapta ve alt sıra pencerelerin lünetlerinde yer almaktadır. Bir başka cami-i şerif olan Foça'daki Alaca Camii'nde de görülen Rumi süslemesi olarak bilinen bu gruba aittir efendim. Şu anda sizlerle birlikte ziyaret ettiğimiz Ferhat Paşa Camii Şerifi'ndeki tarihi o süslemeler ve rengarenk bezemeler. Kıymetli dostlar, sonraki katmanlar özellikle kaloşlarda, mihrabın orta kısmında ve kubbenin yüzeyinde bulunan katmanlar 18. yüzyıl tarzının özelliklerine sahip tamamen çiçek süslemelerinden mevcuttur. 3. ve 4. katmanlarsa 19. yüzyılın sonlarına, 1878'li yıllara ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine aittir. Kıymetli dostlar, klasik Osmanlı mimarisinin bütün inceliklerini yansıtan Ferhat Paşa Camii Şerifi, sadeliği ve estetiği ustalıkla bir araya getiren harikulade bir mimari eserdir. Kesme taştan inşa edilen yapı tek kubbeli planıyla dikkat çeker ve kubbenin zarif yükselişi insanı gökyüzüne yöneltirken iç mekanda hakim bir huzuru bir duygu olarak özümsemesine ve ziyaretçilerin adeta zamanın dışına taşmasına vesile olmaktadır. Cami-i Şerif'in ince ve uzun minaresi ise Saraybosna semalarında bir nişane gibi yükselir. Ezan-ı Muhammedi'nin sesiyle şehre manevi bir ritim katar. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in iç süslemeleri de en az dış mimarisi kadar etkileyicidir ifade ettiğimiz gibi. Kalem işi bezemeler Osmanlı sanatının zarafetini yansıtırken, mihrap ve minberdeki ince işçilik dönemin ustalarının maharetini gözler önüne serer. Her bir detayda estetikle birlikte derin bir anlam yüklüdür ve saklıdır. Sevgili dostlar, ancak Ferhat Paşa Camii'nin hikayesi sizlerle paylaştığımız gibi sadece inşa edildiği dönemle sınırlı değil. Bu mübarek mekan, Bosna Hersek'in yakın tarihinde yaşanan acıların da sessiz şahitlerinden bir tanesi. 1990'lı yıllarda yaşanan Bosna Savaşı sırasında bu muhteşem Cami-i Şerif büyük zarar gördü. Hatta tamamen yıkılmak durumunda kaldı. Bu yıkım yalnızca taşların değil, bir medeniyetin hafızasının da hedef alındığını gösteriyor bizlere. Ve efendim, nihayetinde Cenab-ı Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Bugün yeniden ibadete açık ve dimdik ayakta durmakta. Ziyaretçilerini bekleyen, ümmeti Muhammed'in kendi hariminde secdeye gidip oraya güzel secde izleri bırakmasını isteyen Ferhat Paşa Camii'ni en kısa zamanda ziyaret etmek nasip olsun duasıyla bugün de tarih ve mekan programının sonuna geldiğimizi ifade ediyorum. Kıymetli dostlar, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın

kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hizmet etme. Edersen eli açık olana et. Cömertin evini altın, kapısını gümüş bil. Ey hizmet eden kişi, cimriye hizmet etme. Hayatın boşa geçer. Kendin kötü olursun. Cimri, kendi malını kendisinden esirger. Söyle, başkasına nasıl olur da bağışlar?

sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

solumda baki olan aşk mührünün sahibesi. Ezelde verilen sözümün yazgısıdır gözlerin. Başımı bürüyen sabah seherlerinde, avuçlarıma dokunan yağmurlar gibi serin sızılar düştü yangınlarıma. Nakkaşelerin beyhude çabaları yetmedi adını yazmaya. İlahi bir yazgının huzuruyla önce kalbime, sonra ömrüme yazıldım. Uçsuz bucaksız çöllerde, kör kuyular başında beklediğim kervanda gülüşün, Yusuf misali vuslatıma en çok da sen yakıştın. Gül bahçemin mihmandarı, ezeli sevdam, aşka visal nefes alışlarımdan doğdum kalbine. Türmelal hüzünleri aşırıp gün batımlarından, sana asude sabahlara uyandırdım yüreğimi. Hiçbir sözden anlamadım bu zamana kadar, ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Elemli bir ömrün elinden ben gözlerinle kurtuldum.

Zindanına düştüğümden beri cennet kokuları sarıyor ruhumu. İkbali sen oluyor bütün kör kuyuların. Züleyhalar misali, şirince bir nazarın hükmüne boyun eğiyor asiliğim. Seninle uzak diyarların hicranlarından sıyrılıyorum. Seninle aşka hasret pervaneler misali yanıyorum. Rüzgarına hüzün dolan aşk çöllerinde, saçlarıma düşen kum taneleri kadar sıcak, gül yaprağının dikenli hasretlerinde, kanayan gönüllerde yeşeren bir aşksın. Kalu belada payıma düştü gülüşün, kalbimi sana harmanlayan bu yazgı, bu kalem. Ey Yaradan'ın emaneti, içimdeki sonsuz elem, ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Firkatli bir ömrün elinden ben gözlerinle kurtuldum.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere ilk insanların yapmış olduğu duayı hatırlatmış olacağım. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem aleyhisselam, eşi Hazreti Havva validemizle birlikte cennette yaratılmış, ardından işlemiş oldukları kusur sebebiyle yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ama gerek Hazreti Adem gerekse Hazreti Havva yapmış oldukları yanlış ve hatada ısrarcı olmamışlar ve Cenab-ı Allah'a dua ederek, yalvarıp yakararak, istiğfarda bulunarak bağışlanma taleplerini dile getirmişlerdir. İşte onların yapmış oldukları duayı, yani bir anlamda ilk duayı, ilk insanların duasını bugün beraberce hatırlamış oluyoruz. Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde yer alan dua ifadesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Âlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselam anlamış oluyoruz ki yapmış olduğu kusuru neticesinde 5 şey ile mutlu olmuştur. Birincisi, emre karşı gelmeyi itiraf etmiştir. İkincisi, pişmanlık duymuş. Üçüncüsü, nefsini kötüleyip yermiş. Dördüncüsü, tövbeye teşebbüs etmiş.

0: Rabbine yönelmiş ve beşincisi Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemiştir. İblis de hata yapmış, isyanda bulunmuş ama maalesef o günahını kabul etmemiş, pişmanlık duymamış, kendini kınamamış ve Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş ve lanetlenip kovulan bir varlık olmuştur. Bu ayeti kerimede öne çıkan birkaç hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kere anlamış oluyoruz ki insan olarak her birimizin hatası, yanlışı, kusuru olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor Peygamberimiz. Günahsız olmak, hiç hata ve yanlış yapmadan bir hayat sürebilmek, sürdürebilmek şüphesiz insan için çok zor, belki de imkansız bir haldir. Ama kula düşen günahında ısrarcı olmamak ve yapmış olduğu yanlıştan pişmanlık duyarak Rabbine yönelmek, tövbe etmek ve bununla birlikte istiğfarda bulunup o günahın yükünden arınmak için Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Birçok İslam alimi tövbe ile istiğfarın farklı şeyler olduğuna da dikkatimizi çekmişlerdir. Şöyle ki istiğfar geçmiş günahlardan mağfiret talep etmektir. Tövbe ise gelecekte yapılması muhtemel günahlar hususunda Allah'a yönelmek ve pişmanlığı arz etmektir. Tövbe, insanın uygun olmayan şeyleri ve yaptığı günahları giderme hususunda bizzat kendisinin azimli ve gayretli olmasıdır. İstiğfar ise ferdin Allah'tan yardım dilemesi anlamına gelir. Tövbe, kulun gayretinin bir ürünü ve neticesidir. Kıymetli kardeşlerim, tövbe hata ve günahtan dönüştür. Onu terk etmek ve Cenab-ı Allah'ın istikametine, emri istikametine doğru bir hayat tarzını bir anlamda tercih etmektir. Tövbede samimiyet ve içtenliğin asıl olması nedeniyle tekrar o yanlışa, hataya dönmek beklenmez. Şu hususu da bu vesileyle ifade etmeliyiz. Günah nedir? Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kardeşlerimiz kendilerinin Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri yapmamaları sebebiyle günahları olmadığı zannına kapılabiliyorlar. Benim ne günahım var ki diyebiliyorlar. Ama günah İki boyutu olan bir kavramdır. Birincisi şudur, günah Allah'ın evet yasakladığı şeyleri yapmak, ikincisi Allah'ın emirlerini de yapmamaktır. Namaz kılmamak bir günahtır, oruç tutmamak bir günahtır. Zenginse bir kulun zekat vermemesi bir günahtır. Sosyal vazifeleri, görevlerini yapmaması günahtır. Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ihmal edip bakmaması günahtır. Akrabalarla bağını kesmesi günahtır. Komşuluk ilişkilerini zedeleyip etrafına bir insanın güven vermemesi günahtır. Hem ferdi hem de sosyal vazife ve görevleri yerine getirmemek günahtır. Elbette bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı içki içmek gibi, kumar oynamak gibi eylemleri yapmak da günahtır. Dolayısıyla mümin hem kendisine emredilenleri yaparak hem de yasaklanılan fiillerden kaçınmak suretiyle günahlarından uzak durmaya çalışmalıdır. Cenab-ı Allah tevbe eden insanların bağışlanacağına dair ümidi hep diri tutmayı bize öğütlüyor. Şirk dışında bütün günahların affedilebileceği hakikatini bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde ifade edip dikkatimize sunuyor. Mümine yakışan atası, babası, Hazreti Adem, anası Hazreti Havva misali günahının farkına vardığı anda pişmanlık duyup ona Rabbe sığınmasıdır. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva bu samimiyet içerisinde Cenab-ı Allah'a yönelmişler ve ayeti kerimede ifade edildiği üzere biz günah işlemek suretiyle kendi nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Allah'a sığınmışlardır. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanın günah işlemesi kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Kendisine yönelik bir zulümdür. İnsan kendine zulmeder mi? Evet, günah işlemek suretiyle insan kendine zulmedebilir. Bu ayeti kerime bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bizi her türlü günahtan ısrarla kaçınan ve hata ve yanlış yaptığında da Cenab-ı Allah'a sığınıp ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kabe'nin Yolları isimli eser. Yeryüzünde yapılan ilk mabet ve kıblemiz Kabe'ye yolculuk, eşi benzeri olmayan, her yolcuya pek derin manalar aktaran kutlu bir seferdir. Hac ve umre ibadetleri vasıtasıyla her yıl milyonlarca Müslüman bu kutsal yolculukla kendini yeniler. Kabe'ye yolculuk, dini bir vecibe oluşunun yanı sıra uğurlama, ikramda bulunma, helalleşme, karşılama ve hediyeleşme gibi manevi ve kültürel geleneklerin de Anadolu insanınca yaşanmasına ve yaşatılmasına

anılmasına vesile olur. Tarihimize, kültürümüze ve sanat eserlerimize farklı taraflarıyla yansıyan Kabe'ye yolculuk, Surre-i Hümayun'dan kaleme alınan manzumelere, şiir ve ilahilerden hatıralara kadar Anadolu'nun her bir köşesinde nakşedilmiştir. Kökeni Hazreti İbrahim'e dayanan ve uzun bir tarihi geçmişi bulunan hac ibadeti, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlara zaman ve mekan şuurunu kazandırmakla birlikte gözlerini ve gönüllerini ilahi mekanlara çevirmelerini sağlar. Hac vazifesini yerine getiren bir mümin, asr-ı saadet Müslümanlarının yaşadığı yerleri gezerek Allah'ın Resulünün ve ashab-ı kiramın hatıralarını yad eder. İslam peygamberi ve arkadaşlarının mücadelesi, bu süreçte yaşanmış acı tatlı hatıralar, adeta bir film şeridi gibi kutsal mekanları ziyaret eden kişinin gözünün önünden geçer. Dolayısıyla adeta o dönemi bizzat yaşıyormuş gibi imanını ve ikrarını tazeleme fırsatını da elde etmiş olur. Kabe ziyareti unutulmayan hatıralara ve kelimelere sığdırılamayan duygulara vesile olur. Diyanet Televizyonu'nda yayınlanan Kabe'nin Yolları programı, konukların hac yolculuğu esnasındaki duygularını ve hatıralarını izleyiciye aktardığı güzel bir programdı. Bugünkü konuğumuz olan eserde işte bu programa iştirak eden konukların sohbetlerini bir araya getiriyor. Kabe'nin Yolları isimli bu kitapta Profesör Doktor Saadettin Ökten Hoca'dan Profesör Doktor Ümit Meriç'e, Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'tan Profesör Doktor İsmail Kara'ya, Doktor Mehmet Ali Sarı'dan merhum Rasim Özdenören'e, İbrahim Sadri'den Sami Savni Özer'e, Ayşe Böhürler'den Bestami Yazgan'a, Sibel Eraslan'dan Demet Tezcan'a ve daha pek çok ismin hatıra ve sohbetlerine yer veriyor. Farklı alanlardan ve farklı meşgalelerden gelen bu isimlerin ortak noktası ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide ashabının yaşadığı kutsal topraklara yaptıkları yolculuklar. Her birinin ayrı ayrı hatıralarını, Kabe yollarında yaptıkları kendi iç yolculuklarını, duygu ve düşüncelerini kendi üsluplarıyla aktardığı bu satırlar, gönlü ve zihni Kabe özlemiyle yanıp tutuşan okura arkadaşlık ediyor. Hac ve umre ibadetini yerine getirmiş ama aklı da gönlü de oralarda kalmışların, kutsal topraklara yolculuk henüz kendisine nasip olmamış ama büyük bir özlemle o günü bekleyenlerin, halis niyetlerle yolculuk arefesinde olanların, hatta bu zamana kadar hiç gündemine dahi almayanların ziyadesiyle istifade edecekleri bir eser olmuş. Konukların hatıraları ve yolculuğu bizim de manevi yolculuklarımıza eşlik ve rehberlik edeceğe benziyor. Profesör Doktor Bilal Akgün, yol arkadaşlığının önemine dikkat çekerken, hac arkadaşlığı, zorlukları birlikte aşmak, ibadetin zevkine varmak, Arafat'ta vakfedeyken ve Müzdelife'de şeytan taşlarken birbirine tutunmaktır. O heyecanı ve ortamı birlikte solumaktır ifadelerini kullanıyor. Çıkacağı hac yolculuğunun öncesinde eşinden dostundan aldığı selam ve dua isteklerini bir bir yazdığını, hatta bunun için özel bir dua defteri oluşturduğunu belirten Profesör Doktor Ümit Meriç ise kutsal şehirler için şunları dile getiriyor. Medine cemalin, Mekke ise celalin şehridir. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, aynen Kabe'yi ilk gördüğüm zaman ettiğim dualar gibi Hazreti Peygamber'in mübarek kabrinin duvarının hemen önünde bir çıkıntı vardı. Oraya oturabiliyordunuz. Ben oraya oturdum, Efendimiz'e selam verip defterimdeki bütün duaları ve selamları teker teker Hazreti Peygamber'in huzurunda da dile getirdim. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından yeni bir eseri, Kabe'nin Yolları kitabını konuk ettik. Hacı adaylarına ilham veren, haccını yapanlara kendi hatıralarını canlandıran, kutsal toprakların ve asr-ı saadetin özlemini duyan herkesin yüreğine ılık bir rüzgar esintisiyle gelecek olan bu güzel çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

فریاد، فریاد غم aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryat.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler,

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim üç şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
2: Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini koruyacağız? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?
3: Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir.
4: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
5: Öyle. Ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
4: İnşallah öyledir.
6: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı.
0: 15. bölüm.
6: Uzun bir yolculuktan sonra ilk muhacirler Habeşistan topraklarına ulaştılar. Burada aynen peygamberimizin dediği gibi güzel karşılandılar. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını burada geçiren müminler, Mekke'de durumun rahatladığına dair bir haber aldılar. Yurtlarına dönmeye karar verdiler. Fakat Mekke'ye istedikleri gibi giremezlerdi. Artık bir kaçak hükmündeydiler. Kimisi bir tanıdığının himayesine girdi, kimisi gizlice evine ulaştı. Fakat durumun değişmediğine, müşriklerin hala müminlere eziyet ettiklerine şahit oldular. Bu şartlar altında Mekke'de yaşamaları imkansızdı. İlk hicreti gerçekleştirenlere bir grup daha katıldı ve ikinci Habeşistan hicreti gerçekleşti. Bu ikinci yolculukta yaklaşık 100 kişiydiler. Aralarında peygamberimizin amcaoğlu Hazreti Cafer de vardı. Habeşistan'a tekrar hicret eden müminlerin sayılarının artması ve başka bir ülkede huzur içinde yaşıyor olmaları müşriklerin canını sıkıyordu. Buna köklü bir çözüm bulmaya karar verdiler.
7: Burada bizim dinimize sayıp söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
8: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
9: Habeş hükümdarını anlamıyorum. Bir grup dinsize neden kucak açıyor? Kendi Hristiyan değil mi? Muhammed onun için de bir tehlike oluşturuyor.
7: Habeş Necaşisi'yle görüşmemiz gerek. Onu ikna edebiliriz. Amr, sen onu yakından tanırsın. Hem de şairsin. Ağzın güzel laf yapar.
10: Evet, Necaşi Asama ile tanışırız. İyi bir dostluğumuz vardır. Her seferinde beni nezaketle karşılar ve hediyelerle uğurlar. Şairliğimi ise siz benden daha iyi bilirsiniz.
7: Bu işi sen çözebilirsin.

0: Habeş diyarına bizi temsilen git. Bunların ülkesine ihanet eden kaçaklar olduğunu söyle. Oradaki herkesi bize iade etsinler.
1: Etsin ki herkesin gözü önünde kafalarını kopartalım. Bir daha böyle bir işe kalkışan olmasın.
0: Hele bir gelsinler, vereceğimiz cezayı düşünürüz. Hadi Amr, hazırlıklara başla. Abdullah'ı da yanına al. Biz de bu arada Necaşi'yi memnun edecek bir hediye hazırlayalım. Ebu Cehil, kesenin ağzını aç bakalım. Bir krala hediye gönderiyoruz.
1: Şu belayı başımızdan def etsin de ben dilediğiniz harcamayı yaparım.
2: Seni hiç bu kadar cömert görmemiştik. Muhammed gerçekten sihirli sözler söylüyor.
1: Tamam yeter. Bırakın zevzekliği. İşinize bakın.
3: Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebi'a yola çıkmak üzereydiler. Ebu Süfyan onlara son talimatlarını veriyordu.
0: Hediyeler hazır. En büyük sandık Necaşi'ye ait. Diğerleri etrafındaki adamlar için. Önce yakın adamlarına verin ve durumu anlatın ki size destek olsunlar. Necaşi onları dinlemeden size cevap vermeyecektir. Dediklerinizi kabul etmesi için vezirlerinin faydası olur.
4: Peki, anlaşıldı.
0: Şu da Kureyş adına yazdığım mektup. Bunu da takdim edersiniz. Hadi, hediyeleri atlara yükleyin. Göreyim sizi. Bizi sevindirecek haberlerle gelin.
5: Tamam, merak etme. Hadi de!
3: Müşriklerin elçileri Habeş ülkesine geldiler. Necaşi ile görüşmeden önce onun vezirleriyle görüştüler ve hediye vermedik kimse bırakmadılar.
6: Merhaba.
7: Merhaba Amr. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, safalar bulduk. Size Mekke'nin ileri gelenlerinin en derin muhabbetlerini ve selamlarını getirdim. Aramızdaki dostluğun nişanesi olarak şu hediyeleri kabul edin lütfen.
7: Teşekkür ederiz. Arapların cömertliği meşhurdur zaten. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buralara?
6: Ah, sormayın. Mekke isyancılarla uğraşıyor. Tadımız tuzumuz yok. Aramızdan aklı ermeyen bazı gençler yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Bunlara uyanlar oldu. Biz atalarımızın dinine laf edenlerin cezasını verirken aralarından bazıları kaçtı. Onlar şimdi sizin ülkenizde, kralınıza sığınmış ve burada yaşıyorlar. Devletinizin nimetlerinden faydalanıyorlar. Biz onların geri çevrilmeleri için Kureyş eşrafı tarafından gönderilmiş bulunuyoruz. Biz onlar hakkında kralınızla konuşurken, siz de onların konuşmasına fırsat vermeden bizi destekleseniz. Çünkü Necaşi'nin yanında sizin sözünüz kıymetlidir.
7: Derdin bu mu? Hallolması kolay bir işmiş. Bu akşam Necaşi'ye bağlılık yemini edeceğiz. O toplantıda herkes bulunur. Sen de gel, derdini anlatırsın. Biz de sana destek oluruz.
6: Teşekkür ederim. Beni desteksiz bırakmayacağınızı biliyordum.
3: Habeşistan muhacirleri iyi karşılanmış ve her biri yetenekli oldukları işlerde görevlendirilmişti. Hor ve hakir görülmeden ibadetlerini diledikleri gibi yaparak yaşıyorlardı. Tek sıkıntıları Resulullah'tan ve ailelerinden uzak olmaktı. Amr ile Abdullah'ın geldiğini duyduklarında yüreklerine bir korku düştü. Bir araya gelerek durumu istişare etmeye başladılar. Hazreti Cafer sözü aldı.
8: Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rebi'ye gelmişler. Geliş sebeplerini tahmin ediyorsunuzdur. Bizi rahat bırakmayacaklar.
9: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
10: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme. Burada rahat olmamız onları huzursuz ediyor. Biz buradayken üzerimizde hakimiyet kuramıyorlar.
9: O zaman bıraksalardı da topraklarımızda kalsaydık ya. Bak, burada kimse dinimiz aleyhinde bir tutumda bulunmadı. Kötü bir söz bile söylemediler. Ama

0: Kendi akrabalarımız, hatta kardeşlerimiz bize düşman kesildi. Ne yapmamızı bekliyorlar?
1: Biz şu an rahatız. Peki ya Resulullah? Buraya gelemeyen diğer kardeşlerimiz, Kureyş zulmünden ne zaman kurtulacaklar?
2: Onların da bu halden kurtulması için sürekli dua ediyoruz. Allah müminlere bir çıkış yolu hazırlayacaktır.
1: İnşallah Ebu Seleme, inşallah. Buradaki tek derdim ardımızda bıraktıklarımız. Allah yardımcımız olsun. Amr'la Abdullah'ın gelişi mutlaka bizimle ilgili. Hükümdara daha önce niye geldiğimizi anlatamadık. Kim bilir hakkımızda neler söyleyecek. Tedbirli olmalıyız.
2: Cafer, sen Resulullah'ın kuzenisin. Bu konuda sözcümüz sen ol. Hitabet kabiliyetin kuvvetlidir. Amr'ın karşısında ancak sen durabilirsin.
3: Evet, doğru söylüyorsun. Haklısın. Bizce de en uygunu senin.
2: Evet, en uygunu bu.
1: Peki. Benim tüm bildiğim Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinden ibarettir. Onları söyler, Allah'ın bize bir kolaylık vermesini dilerim.
4: Necaşi'nin huzurunda toplanıldı. Etrafında vezirleri, rahipler ve ileri gelen devlet adamları vardı. Müslümanlar ve Mekke'den gelen temsilciler de oradaydı. Necaşi gelince herkes ona saygısını göstermek için yerlere kadar eğildi. Müslümanların bunu yapmaması Necaşi'nin dikkatini çekmişti.
5: Ha, krallarına saygı göstermeyen bu toplulukta neyin nesi?
6: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
5: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
6: Yüce hükümdarım, aramızdan bazı sefihler senin ülkene sığındılar. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler, aramızda bozgunculuk çıkardılar. Şimdi öğreniyorum ki senin dinine de girmemişler. Halbuki putlarımıza laf eder dururlardı. Tek bir ilaha tapmak gerektiğini söylerlerdi. İsa Mesih'i de tanımazlar. Bunlar bizim bilmediğimiz, senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Niyetleri toplumda huzursuzluk çıkarmak. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Bu kaçakların iade edilmesini talep ediyoruz.
5: Amr, seni tanırım. Senin de beni tanımış olman lazım. Tek tarafı dinleyerek hüküm vermem. Sizler, bu adamın dediklerine cevap vermeyecek misiniz?
1: Ey hükümdar, elbette cevap vereceğiz. Bizi itham ettiği şeyleri size birer birer anlatabilirim. Müsaade edersiniz.
5: Seni dinliyorum. Ben geldiğimde neden saygı göstermediğini izah etmekle başlayabilirsin söze.
1: Biz Allah'tan başkası önünde eğilmeyiz. Yalnız ona secde ederiz. Bu peygamberimizin buyruğudur.
5: Peygamberinize bile mi?
1: Evet. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. O bize anne babalarımızdan bile daha sevgilidir. Ancak onun önünde eğilmeyiz.
6: Nankör isyancılar!
5: Amr! Sana söz verdiğimi hatırlamıyorum.
6: Özür dilerim.
5: Sen devam et. Bu memlekete niye geldiniz? Ne iş yaparsınız? Ne istersiniz? Anlat.
1: Hükümdarım, bizi suçlayan şu adama birkaç sorun var. Onları cevaplasın.
5: Sor bakalım. Sen de cevap ver Amr.
1: Bizim köle mi, hür mü olduğumuzu söylesin. Biz efendilerinden kaçmış köleler miyiz? Yoksa toplumları içinde şerefli bir konuma sahip hürler miyiz?
6: Köle değiller efendim. Hepsi hür.
1: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
6: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
1: Son sorum şu. Biz haksız yere kimsenin malını çalmış mıyız? Ya da ödemekle mükellef olduğumuz borçlar mı var?
6: Hayır, yok.
5: Ey Amr! O zaman ne istiyorsunuz bu insanlardan?
6: Biz onlarla aynı kavimdeniz. Aynı dine tabiydik. Sonra bunlar yoldan çıkıp bizim ilahlarımıza hakaret etmeye başladılar.
5: Peki siz neden din değiştirdiniz? İlahların tek bir ilah olması gerektiğini söylüyormuşsunuz. Hristiyanlık da tek tanrılı bir dindir. Onu da kabul etmemişsiniz. Sizin edindiğiniz bu din nedir?
1: Ey hükümdar,

0: Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
2: Necaşi Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Hazreti Cafer Kur'an okuyacak ve Necaşi dinleyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsan gözden ibarettir. Gözse hakkı görebilmektir. Şu dünyada gözü açık fakat gönül gözü uykuda nice kişiler vardır. Gönlü uyanık olan kişi gözünü kapatsa bile ona yüzlerce basiret gözü açılır. Kimin kalbinde kapı açılırsa gönül gözünde yüzlerce güneş görür. Yıldızların içinde ay nasıl görünürse başkaları arasında Allah da öyle görünür. Şimdi iki parmağını iki gözünün üstüne koy. Bir şey görebilir misin? İnsaf et. Sen görmesen de dünya yok değildir. Kusur ancak uğursuz nefsin parmağında. Kendine gel. Gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör. Eğer sen gönül ehli değilsen uyanık ol. Daima uyanık ol da Allah'tan gönül iste. Bunun için çalış, çabala. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, benim gözlerim uyur ama gönlüm hiç uykuya dalmaz. Ey mana eri, gönül uyanıklığını anlatsak binlerce mesneviye sığmaz.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İshir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin